Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığına dikkati çeken Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasından gizli oylamayla yapılacak seçimde meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Mecliste yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde, cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda

0: Dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrollü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam,

Gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Atina az bulutlu 24, Belgrad az bulutlu 22, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 9, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag az bulutlu 15, Londra parça bulutlu 16, Madrid az bulutlu 23, Moskova az bulutlu 13, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova parça bulutlu 15, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 23, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 32, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 28, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 29, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Tiflis parça bulutlu 18 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 24 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 12 ve Washington parça bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 19 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Komrat parça bulutlu 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Podgorica parça bulutlu 21, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Değerli anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, sağlıklı nesiller dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Program boyunca merak edilenleri biz soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, Teknik Basada Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizleri görmek her zaman bize mutluluk veriyor.
3: Aynı şekilde çok teşekkür ederim.
2: Sevgili hocam, bu hafta da Haziran'ın 3. pazarı Babalar Günü olarak dünyada kutlanıyor.
3: Kutlu olsun.
2: Biz buradan bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ve ben istiyorum ki sevgili hocam, çocuğun hayatında babaların önemi gerçekten çok büyüktür. Benim annemin bir sözü vardı bize. Derdi ki, çocuğun anne öğretmeni, baba müfettişidir.
3: Derdi. Ne kadar özlü bir söz.
2: Evet. Ve gerçekten de babaların çocuklar üzerinde hem ruh sağlığı hem eğitimi üzerinde ciddi etkileri olduğunu biliyorum. Baba bir otorite merkezidir. Doğru. Otoritenin başıdır. Yani baba, annemin dediği gibi, eğitimin de diğer yapılacak bütün davranışların da bir denetçisidir aslında. Yani hep anne öğretir, baba denetimini yapar. Yani doğru öğrenip öğrenmediğini denetler. Etrafımıza bakarsak bunu görürüz zaten. Kendi ailemizde de, kendi çevremizde de babaların rolünün ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ama belki bazı babalar bunun farkında bile değillerdir. Bizim şimdiki bu konuyu ele almamızı istememin birinci sebebi, hem çocukların dünyasındaki babaların yerinden bahsedelim, hem de babalar için farkına varmayan, çocukların ne kadar değerli varlıklar olduğunu, onlara muhtaç olduğunu bilmeyen babalar da olabilir. Farkında olmayan babalar da olabilir. O babalara da biraz bilinç kazandırmak istiyorum yani. Birazcık olsun yol göstermek maksadıyla. Çünkü gerçekten hani babalarımız, her dersiniz ya siz, her çocuğun annesiyle babasıyla yaşamaya hakkı var. Ve her çocuğun bir annesi bir de babası var dersiniz.
3: Doğru.
2: Ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için sağlıklı çocukların yetiştirilmesi gerekiyor. Sağlıklı çocuklar da sağlıklı aileler içinde sağlıklı anne ile sağlıklı babayla yetiştirilir.
3: Tabii.
2: Onun için de her türlü davranışta annenin babanın çocuklara öncelikle tutarlı ve yol gösterici olması gerekiyor.
3: Kesinlikle.
2: Buyurun, söz sizde.
3: Hayır, estağfurullah. Halk arasında da çok güzel sözler var. Evin direği diye geçer baba hep. Öyle olduğu için aile içinde hiç kuşkusuz ki anne de baba da birer tane ve hepsinin özel yeri var. Ama sevgi bir emek ve babalar bazı şeyleri yaşayamadıkları için, mesela hamileliği yaşayamıyorlar, doğumu yaşayamıyorlar. Dolayısıyla annenin verdiği bu emekle oluşan duygusal bağ babalarda biraz daha geç oluşuyor. Ancak bebekle el ele tutuşmayla oluşuyor. Düşünün, koskoca 9 ay boyunca, hamilelik boyunca bebek anneyle çok sıkı bir hem beden bağı içinde, dolayısıyla duygusal bağ içinde. Ama baba bunu kaçırıyor. Sonra doğum oluyor. Doğum sırasında anne, hani o sırada çok zorlansa bile, sonuçta bebeği almakla kucağına bu sıkıntılı süreci atlatmış oluyor. Ama baba bütün bunları yaşayamadan birdenbire babalığı tadıyor.
2: Hele hele bir de sezaryanla bir doğum yapılmışsa, annenin sağlık problemleri devam ettiği için, bir ameliyat geçirdiği için, ameliyat sonrasında da bazı davranışları kısıtlı olduğu için, bebeği işte kucağına almak, taşımak konusunda sıkıntıları olunca, bu sefer de babalar bebeklerle çok daha sıkı fıkı bir ilişkiye giriyorlar. Çünkü bebeğin yerine yatırılması, bebeğin işte doyurulması konusunda tutması, onu diğer ihtiyaçlarını karşılaması babaya düşmüş oluyor.
3: Hı hı.
2: Baba da bu süreçte aslında hani kimseye tavsiye etmiyoruz tabii ki. Normal doğum her zaman tavsiye edilen kısım. Düşündüğümüzde sağlık açısından çok çabuk annenin toparlaması
3: dileğimiz
2: açısından.
3: Dileğimiz o
2: tabii. Dileğimiz o ama sezaryen doğumlar sonrasında da babaların bebeklerine çok daha fazla sıkı bağlanmış olduklarını da gözlemleyebiliyoruz çevremizde.
3: Benim çok etkilendiğim bir film sahnesi var. Gelinin Babası diye bir film izlemek isteyen aileler için
2: ben
3: hoş olabilir. Orada şöyle bir söz var. Geline baba kızı gelin olmuş ve onu seyrederken diyor ki doğduğun gün elimi öyle bir sıkı kavramıştın ki seni bırakamayacağımı anlamıştım. Onun için ne kadar bebekle birlikte zaman geçirilirse babalar o açığı telafi edebiliyorlar. O nedenle bizim anneler kadar babalardan da ricamız bebeğe emek vermeler. İşte bebeğin...
2: Çünkü sevgi emektir değil mi sevgili
3: hocam? Kesinlikle. Ve mesela anne emzirirken bebeğine süt verirken gene büyük bir duygusal bağ oluyor. Eğer baba anneye bu konuda güveniyorsa yani senin sütün ne kadar yaradı işte bebeğimiz ne kadar büyüdü veyahut da yok canım üzülme nasıl olsa bütün hanımların biraz geç gelir sütü ama sen emzirmeye devam et gel ben de seni besleyeyim işte sevdiğin gıdaları getireyim sana su içireyim veya sulu gıdalar getireyim gibi baba anneyi desteklediği anda anne sütü bollaşıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor.
2: Gerçekten.
3: Onun için, evet. Kesinlikle annelerin babaların desteğine çok ihtiyacı var. Yani düşünün anne sütü kendi üretiyor. Aslında kimseyle ilgili olan bir şey değil.
2: Kimseye ihtiyacı yok ama psikolojik olarak
3: destek
2: istiyor.
3: Bebeğini emzirecek ama baba eğer derse ki ben sana güveniyorum senin sütün çok yarıyor bebeğimize dediği anda annenin sütü bollaşıyor.
2: Ne
3: çünkü
2: kadar
3: anne
2: güzel.
3: Ile baba
2: aslında çok
3: bir,
2: da kolay.
3: Evet. Bir tek cümleyle ben sana güveniyorum senin sütün çocuğumuza çok yarayacak dediği anda annenin sütü bollaşıyor. Onun için babaların toplum yeri çok önemli. Onun dışında hep çocukların hani hakları dediniz anneyle babayla büyümek hakkı. Anneyle babayla büyümek kadar cinsiyetinin kabulü de hakkı. Mesela bazı toplumlarda erkek çocuk dünyanın pek çok ülkesinde aslında pek çok yerde pek çok aile içinde erkek çocuklar daha gözde çocuklar. Bu bir değişmez gerçek ama kız çocuklarla babalar arasındaki duygusal bağ da değişmez bir gerçek.
2: Özel çünkü, bir bağ var çünkü.
3: Evet, özel bir bağ var çünkü kız çocuğa diyor ki baba farkında veya farkında olmadan diyor ki onu sevdiği anda, onu kucağına aldığı anda, onunla el ele tutuştuğu anda diyor ki ben bir kız olarak seni beğeniyorum. Yani karşı cinsin baba tarafından kız çocuğun beğeniliyor olması kız çocuk için çok onur edici bir şey. Sen benim için çok önemlisin. Sen benim için çok kıymetlisin. Onu kucağında tutup bağrına bastığı anda. Veyahut da mesela anne doğum yapmış ve bebeğini emziriyor. İşte bebeği anneye baba götürüyor.
2: Hı hı.
3: Veya alıyor gazını bebeğin
2: baba
3: gazını
2: çıkarıyor.
3: Baba çıkarıyor. Bunlar aslında sanki anneye yardım ediyormuş gibi görünse bile aslında baba kendine jest yapıyor. Baba kendisine çok büyük bir hediye veriyor. Çünkü
2: çocuğuyla bağ kuruyor.
3: Bebeğiyle kız veya erkek olsun hiç fark etmez. Bebeğiyle büyük bir duygusal bağ kuruyor. Hani kız çocuğuna sen kız çocuğu olarak değerlisin, sen karşı cins tarafından beğeniliyorsun mesajını veriyor. Ama erkek çocuğuna da sen bir erkek olarak güçlüsün. Seninle beraber yarın öbür gün futbol maçları yapacağız, futbol maçlarına gideceğiz, seninle gidip alışveriş yapacağız, anneye bir şeyler, hediyeler hazırlayacağız gibi. Veya gel evimizde seninle beraber küçük tamirler yapacağız, musluğumuzu onaracağız, duvarımızı boyayacağız, parmaklıkları tamir edeceğiz gibi mesajları da veriyor aslında baba kucağına bebeği alarak. Şimdi mesela yaygın olarak toplumda iş dağılımı var. İşte mutfak işlerini anneler yapar, dış işlerini babalar yapar gibi. Halbuki bu zamanla değişebiliyor veyahut da ailelerin ilgisine göre değişebiliyor. Doğrusu hayat bir paylaşmadır. Ailede de çalışan anneler, çalışan babaların zor koşullarını paylaşması kadar doğal ve sağlıklı bir şey olamaz. Çocuklarda çalışan annenin, babanın yaşadığı zor günleri, onların nasıl sevgi, saygıyla üstesinden gelineceğini annesinden ve babasından öğrenirler ilk öğretmenleri olarak.
2: Evet.
3: Bunun için de anne babanın bütün olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar kaç yaşına gelirlerse gelsinler, annemle babam bir karar alır, ikisi birlikte uyguları bilmek isterler. Çünkü ikisi de ikimizi seviyor, bizi seviyor, çocuklarını seviyor. İkisi de bize eşit davranıyor. İkisi de bizim lehimize, bizim iyi günlerimiz için kararlar alıyor ve birlikte uyguluyor bilmeye ihtiyacı var. Hep deriz ki çocuk sağlığında anne babanın kararlı tutumları ve çocuk eğitiminde kararlı ve sınırlı olmak çok önemlidir. Eğer anne ile baba aynı kararı verip uyguluyorlarsa korkacak bir şey yok. Şimdi trafikte araba kullanıyoruz diyelim. Karşımıza yol çıktı, yol ayrımı. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz diye tereddüt ederken arkadan biri çarpar Emine Hanımcığım ve kaza olur.
2: Evet.
3: Anne baba davranışları da eğer annesi başka bir şey söylüyor, baba başka bir şey söylüyorsa çocuk ortada kalır ve kaza olur. Yani çocuk istemediğimiz arkadaşlara, istemediğimiz davranışlara yol açmış oluruz bu şekilde. O nedenle %100 ayrı düşünüyor bile olsak anneleri, babaları olarak çocuklarımıza o anda kim bir şey söylediyse, anne mi söyledi, baba mı söyledi, baban haklı, annen haklı diyeceğiz. Ondan sonra kendi aramızda anne baba yalnızken çocukların olmadığı bir ortamda bak çocuğumuza şöyle davranırsak mı daha iyi olur, böyle davranırsak mı daha iyi olur, birlikte kendi aralarında ortak bir çözüm üretip o şekilde davranmalarında yarar var. İşte o zaman kaza olmuyor. O sırada %100 yanlış bir şey yapmış olabilirler. Olmuyor mu? Trafikte yolda giderken
2: yanlış
3: bir yola iniyoruz veya otobüste giderken yanlış bir durakta iniyoruz. Metroda giderken erken veya geç bir durakta inebiliyoruz. Ama ne oluyor? Bir sonrakine biniyoruz ve gitmek istediğimiz yere geri dönebiliyoruz. Bunlar da yani bizim burada korktuğumuz çocuk eğitiminde, çocuk yetiştirmede asıl korktuğumuz şey kazalardır. Onun için anne babanın kararlı olması, bütün olması çok önemlidir. Hatta arzu edilmeyen bir şekilde eğer çiftler birbirinden ayrılmışlarsa bile birbirleriyle çocukları için görüşüp yani bir yerde illa bir yerde buluşmaları, çocukların yanında kararlar almaları önerilmiyor. Psikologlar ve psikiyatrlar tarafından, çocuk ruh sağlığıyla uğraşan kişiler tarafından anne baba gene kendi aralarında telefonlaşarak, mektuplaşarak nasılsa ortak bir çözüm üretip çocuklarına onu anne babanın ortak kararı olarak vermelerinde yarar var. Aksi halde çocuk annem böyle istedi, babam böyle istedi gene ortada kalıyor. Bu hiç arzu edilmeyen, çocuğumuzun eğitimi için son derece sakıncalı, uygun olmayan arkadaşlıklara ve davranışlara zemin hazırlayan bir durum. Onun için mutlaka ve mutlaka birlikte veya ayrı yaşıyor olsunlar. Anne baba çocukları ile ilgili ortak bir tek karar üretmek ve onu uygulamak ikisi birlikte uygulamak zorunda. Öbür türlü çocuklarımız hiç arzu etmediğimiz kazalarla karşılaşabilirler.
2: Ve en çok yapılan hatalardan bir tanesini ben hemen hatırlatmak istiyorum. Çocuk bir yaramazlık yapıyor, istenmeyen bir davranışta bulunuyor. Babası kızıyor, annesi kucaklıyor. Bu da çok büyük hatalı davranışlardan bir tanesi. Ya da babası ya da annesi kızarken büyük annesi büyük babasının çocuğu kucaklaması, desteklemesi. Evet. Ya da çocuğuma kızma, benim yanımda kızma gibi bir cümle kurması bile çocuklarımızı yanlış davranışlara itiyor.
3: Çok haklısınız.
2: Ve bizim toplumda bu çok fazla yapılıyor. Anne babalar gelenek ve göreneklerimize göre büyüklerimize saygı çerçevesinde çocuklarına kızmak istemiyorlar. Hata yaptıkları zaman ve çocuklar bunu öğrenirlerse çok çabuk öğreniyorlar. Öğrendikleri anda da büyük anneyi büyük babayı sürekli kullanmak istiyorlar. Yanlış davranışlarda annenin babanın onaylamadığı davranışları sürekli yaparak bunları alışkanlık haline dönüştürüyorlar. Ve büyük anne büyük baba sürekli kızma dediği için de anneye babaya bu sefer gerçekten çocuklarda ciddi travmalar oluşabiliyor. Çünkü büyük anne büyük baba evden gittiği zaman çocuğu tekrar eski doğru davranışa yöneltmek için anne baba çok fazla uğraşıyor. Ve karşılıklı hem çocuk hem de anne baba yoruluyor,
3: bir
2: üzülüyor.
3: Bir de annenin babanın, şimdi çocuklar önce
2: çünkü büyük annelere, babaya... büyük babalara da buradan bir mesaj göndermemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü gerçekten torunlarının hayatında hani bizim torunlarımız çok kıymetli. Çevremizdeki bütün büyük anneler, büyük babalar aynı şekilde diyorlar. Yani benim arkadaşlarım da bizlerin de torunları olduğu için biliyoruz. Hep aynı şekilde davranılıyor. Ve geçen gün bir cümle kurdu benim torunum ve gerçekten çok hem üzüldüm hem de ne kadar haklı olduğunu gördüm. Sürekli dedesiyle babası onu koruma altına almış durumdalar. Annesiyle ben de sürekli çocuğun daha doğru davranışlar edinmesini, doğru şekilde davranmasını istiyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? Ben babamla dedemi kullanıyorum dedi. Onları kandırıyorum
3: dedi. Dostça ve dürüstçe, açık sözlülük.
2: Ya çok net bir şekilde, daha 4 yaşına bile gelmemiş bir çocuğun bunu söylemiş olması çok hem acı hem de çok güzel bir davranış.
3: İyi ki bu anınızı bizimle paylaştınız. Ben de hemen bir gözlemimi paylaşayım sevgili annelerle babalarla. Şimdi aman canım çocuktur anlamaz diyoruz.
2: Asla.
3: Benim izlediğim bebeklerden birinin şikayeti 6 aylık bebek. İlk kez karşılaşıyorum. 6 aylık bebeğin şikayeti kusma. Ne zaman kusuyor? Yani bütün tahlillerini yaptırdık falan, bebeğin büyümesine, gelişmesine göre kusmaması lazım. Sonra benim takiplerim sırasında bebek annesinin gözüne bakıyor. Annesi ay ay diyor, heyecanlanıyor ve 6 aylık insan inanamıyor. Annesinin gözünün içine bakarak fışkırarak kusmaya başlıyor.
2: Aa!
3: Evet, düşünebiliyor musunuz sevgili anneler babalar? 6 aylık bir bebek bile annesinin, babasının, çevresinin davranışlarını gözleyip
2: davranış geliştirebiliyor.
3: Onun için benim çocuğum anlamaz, aman canım çocuktur anlamaz diye bir şey yok. Çocuklarımızın yanında öncelikle kendi davranışlarımızı çok iyi denetlememiz gerekiyor. Öncelikle biz onlara güzel örnekler olmalıyız. Öncelikle sizin bahsettiğiniz gibi sevgili büyük anneler, büyük babalar, biz çocuklarımızın büyüdüğünü kabul edelim. Çocuklarımız artık bizim çocuklarımız ama artık onlar bir bizim torunlarımızın annesi babası oldu. Yani onlar bir kuşak atladılar. Onlar da anne baba oldular. Ve biz çocuklarımıza ne kadar güvenirsek çocuklarımız o kadar sağlıklı anne baba olacaklar. Çocuklarını o kadar çok güzel büyütecekler. Bizim güvenimizin sarsıldığını hem çocuklarımız bilir. Çünkü onlar bizi yıllar içinde beraber yaşamaktan edindikleri alışkanlıkla bizim beden dilimizi bizden daha iyi bilirler. Çocuklarımıza biz karışmayalım, çocuklarımıza güvenelim. Onların da en az bizim kadar, hatta bizden çok daha iyi anne baba olacağı konusunda onları yüreklendirelim. Çünkü bilim gelişti, teknoloji gelişti. Şu anda hepsinin bilgisayardan anne baba okulu gibi adeta çeşitli programlara katılıyorlar. Gerekirse kurslara gidiyorlar, eğitimler alıyorlar. Sizin bizim gibi böyle radyo programlarını izleyerek kendilerini geliştiriyorlar ve çocuklarımız inanın ki bizden çok daha iyi anne ve baba oluyorlar.
2: Evet,
3: biz onlara güvendiğimiz süre içinde onlar çok daha iyi çocuk yetiştirecekler.
2: Kesinlikle.
3: Ama biz karıştığımız anda birinci derecede kendilerini
2: şaşıracaklar,
3: sarsılıyor. Ondan daha da önemlisi çocuklarının annelerine babalarına güveni sarsılıyor. Çünkü çocuk diyor ki Allah Allah, büyük annemle büyük babam anneme babama güvenmiyor.
2: Evet.
3: Demek ki bizim annemizin babamızın bir yerde hatası var
2: diyor.
3: Ve bu onları çok rahatsız ediyor. Bizim bunu yapmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Sadece görevimiz çocuklarımızı yüreklendirmek, ihtiyaçları olduğu anda onların yanında ve arkasında olduğumuzu dolu dolu yaşatmak, ihtiyaçları olunca gerçekten onların yanında arkasında olmak. Çalışıyorlarsa, bakabiliyorsak çocuklarına bakmak, bakamıyorsak ihtiyaç duydukları anda ne istiyorlarsa onlara yardımcı olmak. Lohusa kızlarımıza, gelinlerimize, kızlarımıza yiyeceklerini, sevdikleri yiyecekleri hazırlamak, ama hazırladığımız yiyecekleri verirken de senin sütün az, sulu, çok, yaradı, yaramadı, gaz yaptı, çocuğu kabız yaptı, ishal yaptı gibi yorumlar yapmamak. Çok istirham ediyorum. Benim çalışma hayatımda en çok üzüntü duyduğum grup inanın ki lohusalar. İnsanlar farkında olmadan kendi çocuklarına gerçekten zarar verebiliyorlar bu sırada.
2: Evet.
3: Ay çocuğu şöyle tut. Ay böyle gazını çıkar. Aman banyosunu şöyle yaptır. Böyle tuttun olmadı. Sütün sulu geldi. Sütün yağlı geldi. Şunu ye gaz yaptı. Bunu yeme gaz yapmadı. Anneler zaten annelerine babalarına sevgileri saygıları sonsuz olduğu için onları dinliyor. Yoksa dinlemez, sen karışma der. Halbuki bir öyle olmuyor. Sevgi duyuyor, saygı duyuyor, güven duyuyor. Aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çok rica ediyorum. Çocuklarımızın yanında arkasında olarken onların hayatlarına karışmadan yanlarında ve arkasında olalım. Kendimizi büyük anne büyük baba olarak kabul ederek. çocuklarımıza güvenerek, çocuklarımızın yarın bizden çok daha iyi anne baba olacaklarına inanarak onlara yaklaşalım ve onları güzel hayatlarında özgür, güvenli ve huzurlu bir şekilde desteklemeye devam edelim.
2: Evet, ben de bir anımı paylaşmadan geçemeyeceğim burada. Benim kayınpederim 2009'da kaybetti kendisini. Nur içinde yatsın. O günün sabahı zaten kalp krizi geçirdi ve o gün kaybettik. O gün akşam bizi aradı ve bütün çevresinde kaç kişi varsa bütün çocuklarını aramış. Kardeşlerini aramış. Sanki vedalaşma töreni gibi olmuş. Herkesi aramış. Beni de aradı ve konuştu. Dedi ki, kızım lütfen birbirinize saygınızı kaybetmeyin. Ya. Sevginizi kaybetmeyin. Ya. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Ya. Birbirinizi incitmeyin. Ya. Sadece birbiriniz var. İlk kez bana öyle bir nasihatta bulunmuştu. Ve unutamıyorum. Ve sabah 5'te de biz onun yani vefatını, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Ve bütün çocuklarını hemen hemen aynı cümleleri kurmuş. Çünkü kendisi iki evlilik yapmıştı. Bir sevdiğiyle evlenmiş, bir de istemediği birisiyle evlendirilmişti. Ondan dolayı da büyük sıkıntılar yaşamış hayatı boyunca. Ve bunun üstüne de iki kadını bırakıp yurt dışına gitmiş ve bütün hayatını yurt dışında geçirmiş. Zaten son birkaç yılını birlikte geçirmişlerdi. Geri dönüş yapmıştı. Ve hep söylediği, çocuklarım sakın benim yaptığım hataları yapmayın. İşte birbirinize sevginizi, saygınızı kaybetmeyin. Sürekli aynı şeyleri, aynı cümleleri kurardı. Ve işte hep yapıcı olun, yıkıcı olmayın. İşte birbirimize bağlamaya çalışırdı. Hem diğer akrabalarınızı unutmayın, akrabalarınızı arayın, sorun, bağlantı kurun, işte ziyaret edin şeklinde tavsiyelerde bulunurdu, öğütlerde bulunurdu.
3: Tabii. Onlar çok önemli şeyler.
2: Gerçekten çok çok, çok önemli.
3: Bunlar.
2: Onun için anne babalara sesleniyorum buradan, özellikle büyük anne büyük baba olmuş olan insanlara sesleniyorum. Gerçekten hani torunlarınızı seviyorsanız lütfen çocuklarınızın iyi anne baba olması için kendinizin yaptığı hataları onların yapmasına izin vermeyin. En güzel bence destek bu diye düşünüyorum. Yani oğlum, ben seni yetiştirirken şöyle şöyle bir hata yapmışım, farkındayım. Sen kendi çocuğunu yetiştirirken bu hatayı yapma, bu şekilde davranma.
3: Doğru.
2: Bu daha güzel olur. Çünkü zaman içinde kendi yaptığı hataları da insan çok net olarak görebiliyor.
3: Çok ilginç bir şekilde de insanlar bunları tekrarlayabiliyorlar. Örneğin çok fazla büyük anneye zaten kayınvalidesi ve annesi karışmış oluyor hamileliği ve lohusalığı sırasında. Ve onlar o sırada çok büyük eziklik de yaşamış oluyorlar. Ama maalesef aynı şey kendi çocuklarımızda da tekrarlayabiliyoruz. Yaşatmayalım. Ama bunu yapmamamız lazım. Çünkü aslında büyük anneliğe ve büyük babalığa geçişin şeyi enteresan, yani ruhsal tarafı. Çünkü şimdi düşünebiliyor muyuz? Birinin annesi babasıyken birdenbire birinin büyük annesi büyük babası olmuş oluyoruz. Yani bir kuşak atlanmış oluyor. Öbür taraftan bizim çocuklarımız da bizim çocuklarımızken birdenbire bir bebeğin annesi babası oluyor. Çok büyük bir sorumluluk bu aslında ve düşünüldüğü zaman çok duygusal yükü fazla olan bir şey. Onu kaldıramadığımız için bazen işte çok etrafa karışır kişiler olmaya başlıyoruz. Halbuki karıştığımız zaman işler daha da karışıyor. İlişkiler karışıyor, işler karışıyor. Anne babanın kafası karışıyor, birbirlerini kırıcı olabiliyorlar.
2: Onun ve zaman için... zaman anne babalarını da kırılmak zorunda kalabiliyorlar çocuk ama yetiştirirken.
3: O nedenle aman sevgili büyük anneler, büyük babalar, çocuklarımızı ve torunlarımızın ihtiyaçları o anında yanlarında olalım, arkalarında olduğumuzu hissettirelim ama onların kendi çocuklarını, kendilerinin büyütmesine izin verelim. Çünkü düşünün ki bize çocuklarımızı büyütürken yapılan eleştiriler bizi ne kadar incitti, bize kendimiz ne kadar yetersiz olduğumuzu hissettirdi.
2: Onlara unutmayalım.
3: Az gözyaşı dökmedik, ay ben neyi beceremiyorum acaba, çocuğumda neyi eksik yapıyorum diye hala içimizde onun acısını taşıyabiliyoruz. Ama çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok. Biz o günler geride kaldı. Çocuklarımız da büyüdüler. Genç insanlar, anne babalar oldular. Çok güzel yavrularla günler görsünler. Bu arada bizim kendimiz için büyük anneler, büyük babalar olarak yapacağımız şeylerden bir tanesi çocuklarımıza yük olmamak için kendi sağlığımızı korumaya devam etmek. Neler yapacağız? Beslenmemize dikkat edeceğiz.
2: Diyetimize dikkat edeceğiz.
3: Diyetimize
2: çünkü
3: dikkat
2: belli
3: edeceğiz.
2: Hastalıklarımız olabilir. Yaşla birlikte belli hastalıklar geliyor. Bunun en çok yaygın olanı tansiyon ve şeker problemleri, kolesterol problemi ve kilo problemi. Hı-hı. Hepsi zaten birbirine bağlı
3: doğru,
2: değil mi sevgili
3: doğru.
2: hocam?
3: Doğru. Sanki yani, bir bilmecenin parçaları gibi.
2: Parçaları gibi ya da zincirin halkaları şeklinde Hı-hı. geliyor. Çünkü kilo olunca arkasından tansiyonla birlikte şeker de tabii, gelebiliyor.
3: Tabii.
2: Çünkü kolesterol de gelebiliyor. Onun kalp dışında yükü kalp artıyor. Yükü artıyor, kalp rahatsızlığı da gelebiliyor.
3: Solunum bozukluğu
2: başlıyor. Arkasından solunum problemi başlıyor. Tabii ki kiloyla beraber yine mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Evet. Yani bütün vücut birbirine bağlı
3: dengesi
2: olarak çünkü
3: kayboluyor.
2: Denge bozuluyor, sistem bozuluyor. Onun için öncelikle yaşla birlikte gelen hastalıklara hem dikkat etmek adına hem sağlığımızı korumak adına hem de başkalarına muhtaç olmamak adına sağlığımıza dikkat edeceğiz en
3: kesinlikle.
2: Başta. Çünkü biz sağlıklı olursak kimsenin de sağlığını bozmayız. Ben öyle
3: doğru,
2: düşünüyorum.
3: Doğru. Üstelik de çocuklarımızın şu andaki sorumluluğu çocuklarına bakmak, ailelerinin sorumluluğunu ve mutluluğunu yaşamak, sağlıklı mutlu bir şekilde büyümek, onları büyütmek, bizim kendimize karşı ve ailemize karşı yani gerek ebeveynlerimize gerekse çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı birinci derecede sorumluluğumuz ise çocuklarımızın yanında sağlık ve arkasında sağlıklı ve mutlu olarak bulunmak. Bunun için de gene konuştuğumuz gibi beslenmemize dikkat edeceğiz. Spor yapacağız. Spor Hı-hı. yapıp da tabii ki ağır sporları kastetmiyoruz.
2: Yapmayacağız. Yaşımıza uygun sporlar
3: tabii,
2: yapacağız.
3: Yaşımıza uygun. Bedenimizi yormayacak ama bizi de hantallaştırmayacak. İşte yürüyüşler, küçük yürüyüşler veyahut da işte sevdikleri sporlar, herhangi bir spor dalını daha önceden yaptıklarına gene devam edebilirler. Ya mutlaka hareketli olacağız. Hem kemik erimelerine karşı kendimizi koruyacağız hem de daha fazla kilo problemleri olmaması için. Bedenimizi ve ruhumuzu dinginleştirici güzel kitaplar okuyacağız. Hı hı. Güzel konularla konuşacağız. Dostlarımızı arayacağız. Onlarla beraber olacağız. İhtiyacı olduğu zaman da çocuklarımızın yanına koşturacağız bu şekilde. Her 10 yılda bir mutlaka difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci adı altına geçen karma aşıyı en azından tetanos aşısı olarak yapılmasında yarar var. Bütün insanların, hı hı. erişkinlerin. Babalar günü vesilesiyle bunu hatırlatalım. Ama büyük annelerin, büyük babaların ilave olarak zatürre aşısı denilen aşıyla da
2: aşılanması gerekiyor.
3: Solunum problemlerine karşı kendilerini korusunlar diye.
2: Ve büyük annelere ve annelere bir de başka bir aşı söylemiştik aşılarda. Kanser yapan başka bir virüsün
3: işte, hepatit B aşısı yapılmalıysa onun yapılmasında yarar var.
2: Ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu aşılar geliştirildiğini söylemiştiniz. Onların yapılması gerekiyor.
3: Sağlık doktorlarının kontrolünde olması gereken aşılar mutlaka olmaları lazım. Ama mesela yıllık grip aşısı olmaları Hı-hı. lazım gene. Mutlaka aşıları olmaları lazım ki sağlıklı olarak yaşlığa geçebilsinler.
2: Evet.
3: D vitamini eksiği varsa D vitamini desteği alsınlar. B vitamini eksiği varsa B vitamini desteği alsınlar.
2: Ve başka bir şey daha tavsiye edelim sevgili hocam. Çünkü yaz aylarındayız ve güneşin en çok yararlandığımız dönemlerde.
3: Doğru.
2: Ve çocukların ve yaşlıların D vitaminine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Hatta bayanların çok daha fazla D vitaminine ihtiyaçları olduğunu hatırlayalım. Çünkü D vitamini kemiklerimizin kemik gelişiminin ve kemik erimesinin korumada, kemik erimesinden korunmada en önemli etkenlerden
3: tabii.
2: bir tanesi öyle
3: evet.
2: değil mi?
3: Tabii tabii. Aynı zamanda D vitamini aslında vitamin diye geçiyor ama aslında bir hormon ve bütün hücrelerimizin ve bütün organlarımızın üzerinde önemli etkisi var. Örneğin bağışıklık sistemimiz yani hastalıklara direncimizi güçlendiriyor. Aynı zamanda beynimiz üzerine o kadar etkili ki sinir sistemimiz üzerine bu Alzheimer gibi veyahut da çocukluk çağında dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi durumlara karşı da koruyucu etkisi bildiriliyor. Öyle olduğu için mutlaka D vitamini doktorların önerisi miktarında o çok önemli çünkü bunun fazlası da zararlı olabildiği için mutlaka doktorun önerdiği dozlarda D vitamini desteği gerekiyor bütün insanlara, yaşlılara özellikle.
2: Ama güneşten yani, nasıl faydalanacaklar?
3: Bu arada yaşlılar deyince yaşlılık sınırı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 65 yaş ve üstü olarak kabul ediliyor. O nedenle artı eksi olabilir tabii 60-65 çok önemli sınırlar değil ama sonuç olarak 60 yaşını geçmiş bütün kişilerin bu söylediklerimize çok özen göstermesine yarar var. Onun dışında mutlaka o karma aşı dediğimiz difteri, boğmaca, tetanoz aşısının mutlaka her erişkinin olması lazım. Annelerin, anne babaların, anne baba adaylarının mutlaka olması gerekiyor. Ve 10 yılda bir de tekrar gereken bir aşı. Zatürre aşısı, demin de söylediğimiz gibi grip aşısı mutlaka 65 yaşının üstündeki kişilerin olması gereken ve yıllık da grip aşısı olması gereken aşılar arasında. Bunu hatırlamakta yarar var. Egzersizlerimize devam edeceğiz dedik. Hareket edeceğiz, beslenmemize dikkat edeceğiz. Kullanılan ilaçları
2: zamanında
3: önerdiği ilaçları düzgün kullanacağız. Ve hiç unutulmaması gerekenlerden bir tanesi, dünyanın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı açlık. Benim kilom var, aman bir öğün atlayayım diye bir şey yok. Veyahut da ben erişkinim, anlık beslenmem gerekmiyor değil. Bütün insanların, özellikle yaşlıların ve çocukların 3 ana 3 ara öğün yemek yemeleri lazım. Tansiyon problemi olanlar, şeker problemi olanlar, kalp hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullanması gerekenler, böbrek hastalığı olanlar, kesinlikle oruç tutmaması gereken grup. Zaten 60 yaşın üstünde gene Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere Allah bize ibadetlerimizde hoşgörüyle davranıyor ve ibadetlerden bizi muaf sayıyor. Öyle olduğu için sevgili büyük anneler, büyük babalar, lütfen önce sağlığınızı koruyun. Ve sevgili büyük anneler, büyük babalar, lütfen öncelikle sağlığınızı hem kendiniz hem aileniz ve yavrularınız, torunlarınız, yakın çevreniz, sevdikleriniz için koruyun ki topluma daha çok katkıda bulunabilirsiniz, daha üretken olasınız, Tanrı'ya daha yakın olabilelim diye bunları yapıyoruz. Onun için lütfen aç kalmak yerine iyi insan olmak konusunda çocuklarımızı eğiterek, eğer sağlığımız müsaitse zaten orucumuz tutarız, ama sağlığımız müsait değilse bedenimizi
2: eziyet etmenin bir anlamı yok, çünkü
3: nefse ve bedenimiz de günah.
2: Evet, günah. En büyük günah. Bedenimiz bize emanet ve o emaneti kesinlikle en iyi şekilde korumamızı ve Tanrı elimizden istiyor geleni yapmamızı, gerisini Allah'a bırakmamızı söylüyor.
3: Tabii. Gene Luhusa Hanımlara buradan rica ediyoruz. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Emzikli, hamile hanımlar, lütfen sağlığınızı koruyun. Sağlığınıza dikkat edin. Orucunuzu kazaya bırakın. Bebeğiniz büyüdükten sonra çok rahatlıkla oruçlarınızı tutabilirsiniz ve Tanrı'ya karşı görevlerinizi şu anda size Tanrı'nın en büyük hediyesi olan anne sütüyle bebeğinizi besleyerek yapın. Çünkü hiç unutmamak lazım ki Tanrı'nın bize en değerli armağanlarından biri sağlığımız, diğeri de sağlıklı ve mutlu bir aile. Onların bedelini ödeyemeyiz.
2: Evet.
3: Biz, babamız çok genç bir yaştaydı. Maalesef kaybettiğimizi bir trafik kazasında kaybettik. O nedenle trafik kazaları beni çok daha fazla düşündürenlerden bir tanesi. Bizim babamızı kaybettiğimiz 55 yıl önce maalesef dünyanın hiçbir yerinde emniyet kemeri diye bir şey yoktu. Ve emniyet kemeri olsaydı belki de babamız şu anda bizi dinliyor olacaktı. Ama maalesef biz babamızda ancak ben 8 yılımı geçirebildim. Ve bende bıraktığı sevgi, saygı dolu izleri hala taşıyabiliyorum ve sizinle onları paylaşabiliyorum. Babamız bana çok değer verdiği için şu anda sizinle birlikte olma şansını yakaladım ve bize kadınların değerli olduğunu yaşatan büyük bir Türk geleneği, Anadolu geleneği, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in izlerini taşıyan insanlar olarak Emine Hanımcığımla beraber size seslenme şansını yakalayabildik. Bu nedenle bütün babalara sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Aramızda olanları kalbimizde yaşatıyoruz. Ama onların yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Şunu da unutmamak lazım ki yavrularına annelik yapan babalarımız da var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Tıpkı benim annemin bize hem babalık hem annelik yaptığı gibi bütün annelere, babalara, yavrularıyla sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Onun için lütfen bizi dinlemeye devam edin, sağlığınızı koruyun. Trafikte de emniyet kemerlerinize iyice bağlanın ve çocuklarınızı çok güzel örnekler olarak onların güzel günlerini yaşayın.
2: Amin diyorum ben de. Bu kadar güzel dilekten sonra ben sadece yaşayan babalarımızın babalar gününü kutluyorum ve ebediyete intikal etmiş babalarımızı da saygıyla, rahmetle yad ediyorum.
3: Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere Dünya Babalar Günü olması dolayısıyla çocuklarımız için babanın önemi ve rolünden bahsettik. sizlere yol göstermeye çalıştık. Naçizane faydalı olmuşuzdur diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz doçent doktor Fatma Nur Çakmak ve teknik masada görevli arkadaşımız Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
4: Saat 4.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek, boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi.

0: 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı vesilesiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığına dikkati çeken Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğunu söyledi. Bakan Fidan, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen değerlendirmelerinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada ilk 13 maddesi kabul edilen emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Haftalık çalışmasına 23 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda bu hafta ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması bekleniyor. Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasından gizli oylamayla yapılacak seçimde meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyunu alan Sayıştay'ın yeni başkanı olacak. Mecliste yeni haftada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonu sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce hafta sonu Türkiye genelinde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde, cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil testleri olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınav tamamlandı. Sınav sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavı oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor, milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen Figueira da Foz turnuvasının finalinde Çek Darya Vidmanova'ya 2-0 yenilerek ikinci oldu. Dünya Kupası heyecanı pazartesi günü 3 maçla devam edecek. Turnuvada H grubunda Türkiye saatiyle 1'de Uruguay ile Yeşilburun Adaları, G grubunda Türkiye saatiyle 4'te Yeni Zelanda ile Mısır, J grubunda ise Türkiye saatiyle 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila 67. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

0: sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
1: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
0: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Bugünkü hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler Balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-31 derece, Bilecik 15-26, Bursa 17-31, Çanakkale 21-30, Edirne 19-33, İstanbul 20-28, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-29, Sakarya 17-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 12-26 derece, Aydın 21-37, Denizli 19-33, Kütahya 11-25, İzmir 21-34, Manisa 20-33, Muğla 16-33 ve Uşak 13-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-34 derece, Antalya 25-36, Burdur 14-29, Hatay 22-30, Isparta 14-28, Kahramanmaraş 21-37, Mersin 25-31 ve Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 12-27, Çankırı 12-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-27, Kayseri 11-28, Kırıkkale 14-28, Kırşehir 12-26, Konya 15-27, Nevşehir 11-25, Niğde 12-27, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğusuyla Karabük'ün güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 11-25, Düzce 15-27, Karabük 14-28, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Samsun çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-27 derece, Artvin 16-22, Bayburt 11-26, Çorum 10-25, Giresun 19-26, Gümüşhane 14-26, Ordu 18-26, Rize 20-26, Samsun 17-27, Sinop 19-29, Tokat 14-26 ve Trabzon 20-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-28 derece, Ardahan 10-23, Bingöl 16-33, Bitlis 15-28, Elazığ 16-33, Erzincan 14-29, Erzurum 9-27, Hakkari 16-32, Iğdır 21-33, Kars 9-24, Malatya 15-33, Muş 15-31, Tunceli 15-34, Şırnak 23-34 ve Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-37 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 19-37, Kilis 20-36, Mardin 24-36, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar parçalı bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler konusunda istişarelerde bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan savaşın durdurulmasına yönelik mutabakatın uygulanma süreci değerlendirildi. Bakanlar toplantı sonrası yaptığı ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Açıklamada Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Filistin davasının önemi bir kez daha teyit edildi. Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteklerini yinelediklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını, kayıp Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara'da değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü kaydederek boğazı kapatırlarsa ellerinde bir ülke kalmayacağı tehdidinde bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına gerekçe göstererek boğazın kapatılacağını açıklayan İranlı yetkililere seslenen Trump, Tahran'dan böyle bir şey yapmamasını istedi. Trump ayrıca gerekmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nı ele geçirip buradan geçiş ücreti alabileceğini de aktardı. Ve spor, Avrupa Gençler Şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları Kupası'nın Portekiz'in Setúbal kentinde düzenlenen 2026 sezonundaki 4. ve final etabında altın madalya kazandı. Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede Dünya Gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 11. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde Yeni Pazar çıkış kolu üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar Kavşağı giriş kolundan iki yönlü kontrol sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ila

0: aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5. kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la 15 dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün düşünceler beyin ve bedeni nasıl değiştirir konusunu araştırdık. Şimdi iyi ya da kötü olduklarına bakmadan düşündüğünüz her şey, hissettiğiniz her duygu ve deneyimlediğiniz her olayla bir yandan da kendi hücreleriniz üzerinde epigenetik bir mühendislik icra edildiğine önce ikna olmalısınız. Sizin kontrolünüz kaderinizdir. O zaman bu yeni bir soruyu da gündeme getirir. Çevrenizde değişiklikler olduğunda yeni yollarla yeni genleri algılarınız ve inançlarınız temelinde programlayabiliyorsak acaba genlerimizi gerçek çevreden önce programlamamız da mümkün müdür? Normalde deneyimlerin uç ürünleri olan duyguları net bir istemle bir araya getirip bedeni onu bir gelecek deneyiminin örneği olarak o gelecek belirlemeden önce verebilir miyiz acaba? Bir gelecek senaryosu istemine içtenlikle odaklandığınızda içsel düşüncenizi çevresel süreçlerden daha gerçek kılabilirsiniz. Beyin bu ikisi arasındaki farkı bilemez. O zaman bedeniniz içinde bulunduğunuz an içinde bilinç dışı zihin olarak yeni bir gelecek olayını deneyimlemeye başlar. Yeni genlere onları bu hayal edilen gelecek olayını hazırlamak için yeni yollardan sinyaller gönderirsiniz. Bu yeni seçimlerin davranışlar ve deneyimlerin üzerinde zihinsel olarak yeterince çalışırsanız aynı seviyedeki zihni yeniden ve yeniden üretirsiniz. O zaman beyniniz yeni nörolojik devreler oluşturarak yeni bir zihin seviyesinden düşünüp fiziksel olarak değişmeye ve deneyimin gerçekten olduğunu görmeye başlar. Bedeninizde sadece düşünme suretiyle yapısal ve işlevsel değişikliklere yol açan epigenetik varyasyonlar da üretir. Tıpkı plaseboya tepki verenlerde olduğu gibi. Sonra ne olur? Sonra beyin ve bedeniniz artık aynı geçmişte yaşamaz. Onlar sizin zihninizde yarattığınız yeni bir gelecekte yaşarlar. Bu zihinsel prova yoluyla çok mümkün. Bu teknikte temel olarak gözlerinizi kapatırsınız ve sürekli olarak kendinizi bir edimde bulunurken hayal edersiniz ve istediğiniz geleceği zihinsel olarak gözden geçirirsiniz. Bu arada sürekli olarak kendinize artık kim olmak istemediğinizi, eski sizi ve kim olmak istediğinizi anımsatırsınız. Bu süreç gelecek eylemleriniz hakkında düşünmeyi de içerir. Zihinsel olarak seçimlerinizi planlarsanız ve yeni bir deneyim için zihninize odaklanırsanız yeni bir gelecek de sizin olacaktır. Muhtemelen örnek isteyeceksiniz. Hemen onları da derledik efendim. Söyleyelim. Belki de Vietnam'daki esir kampında tutulan, zihinsel olarak kendini özel bir golf sahasında her gün golf oynarken düşünerek akıl sağlığını korumaya çalışmış binbaşının hikayesini duymuşsunuzdur. O mükemmel bir skor elde etmeden serbest bırakılmayacak ve evine de dönemeyecektir. Jim Carrey örneğini de duymuşsunuzdur. Kendisi için bir parça kağıdın üzerine bir paragraf uzunluğunda bir onaylama yazdığını anlatır. Bu metinde doğru işler yapan doğru insanlarla tanışmak, doğru kadroların olduğu doğru filmlerde rol almak, başarılı olup bir şeylere katkıda bulunmak ve dünyada bir fark yaratmaktan söz etmektedir. Her gece Hollywood'un tepesindeki o Mulholland Drive'a gidecek ve sırt üstü uzanıp gökyüzüne bakacaktır. Sonra bu paragrafı kendine okuyacak, burada bir anı oluşturacak ve bunları hayal ederken her şey gerçekten oluyormuş gibi hissedecektir. Kendini gerçekten hayal ettiği kişi olarak hissetmeden de aşağıya kent merkezine inmeyecektir. Hatta kendisine 10 milyon dolar değerinde bir çek bile yazmıştır. Çekin üzerinde oyunculuk hizmetleri karşılığı diye yazmaktadır. Ve tarih Şükran günü 1995 olarak atılmıştır. Bu çeki yıllarca cüzdanında taşımıştır. Sonunda 1994 yılında Carrey 3 filmde birden oynayıp yıldızlaşmıştır. Ve bu 3 film sonunda kendisine verilen çekin üzerinde yanılmadınız. Tam 10 milyon dolar yazıyordur. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kendinize güzel bir gelecek inşa etmeyi unutmayın. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 dakika.

sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29,

Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece.

Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzey batıdan, doğusunda güney batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü Kütahya'da yakalandı. Kişinin Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından Kütahya T tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan ve İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı-Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsviçre'deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakere heyetinin çalışmaları tamamladığını, teknik ekiplerin ise çalışmaları sürdüreceğini belirten sözcü, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Nihai anlaşma için müzakereleri başlatmaya yönelik zemin hazırlıkları görüşüldüğü bildirilirken, Katar ve Pakistan'da

Artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile tamamlamış oldu. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon, Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

aşkta anlar. Şimdi durmam aşktır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Neden bazılarının göbek delikleri çukurken diğerlerininki çıkıntılı? Göbeğe küpe takma modası ve beli açıkta bırakan giysilerle birlikte göbek estetiği de her zamankinden çok daha popüler oldu. Göbek kusurlarını ebelere ya da doğumu gerçekleştiren doktorlara bağlayanlarsa yanılıyorlar. Elbette ki göbek, göbek kordonu vücuttan ayrılırken oluşan yaranın kalıntısı. Bu kordon doğumdan sonra kesiliyor ve bir pensle sıkıştırılıyor. Ancak sanılanın aksine bu işlem göbeğin alacağı son şekil üzerinde etkili olmuyor. Bebek, kuru ve büzülmüş kısa göbek kordonunu bir hafta içinde düşürüyor. Göbeğin yapısını belirleyen doktorun kordonu kesiş şekli değil. Göbek, yarı şans, yarı göbeğin altındaki karın kaslarının yapısının bir sonucu. Ayrıca ırktan ırka da göbek şeklinde değişiklikler görülüyor. Genel olarak çukur göbekler daha fazla. Çıkıntılı göbeklere ise siyah ırkta daha çok rastlanıyor. Çukur göbeklerin zamanla çıkıntılı hale gelmesi de mümkün. Bazı çukur göbeklerin hamilelik sırasında çıkıntılı hale geldiği biliniyor. Doğumdan sonra göbek eski halini alıyor. Kim bilir, belki de istedikleri zaman göbeklerini çukur ya da çıkıntılı yapabilen insanlar da vardır.
1: Biliyor muydunuz?
2: İlk fetih kutlamaları ne zaman başladı? Osmanlı, İstanbul'un fethini 2. Meşrutiyet sonrasında 1910'dan itibaren kutlamaya başlar. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1914'teki kutlamalar gerçek bir doruk noktasıdır. İstanbul'un fethinin yıl dönümleri 2. Meşrutiyet dönemine kadar herhangi bir kutlamaya vesile teşkil etmez. Esas itibariyle 2. Meşrutiyet öncesinde bu tür alışkanlıklar böylesi bir gelenekte yoktur. 1908 yılından sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti bu tür anlamlı günleri kutlamayı bir gelenek haline getirmek ister. Örneğin 2. Meşrutiyet'in ilan günü olan Rumi 10 Temmuz 1324, miladi 23 Temmuz 1908 tarihi milli bayram ilan edilir. İttihat ve Terakki iktidarının dünya görüşü milli değerlere sahiplenmeyi öngörmektedir. Bu nedenle söz konusu dönemde milli hassasiyetler ön plana çıkarılır. 1910 yılından beri Fethin yıl dönümü kutlanmaktadır. Bu bağlamda hayata geçirilen bir uygulamada İstanbul'un fetih gününde kutlama törenleri yapılması olur. Bu kutlamaların en görkemlilerinden biri 1914 yılında yapılan törenlerdir. Esas itibariyle 1910 yılından beri Fethin yıl dönümü kutlanmaktadır. Ama 1914 yılındaki kutlamalar gerçekten çok muhteşem olmuştur. Dönemin gazetelerinin belirttiğine göre kutlamalara 100 binin üstünde bir topluluk katılmıştır. Fetih günü kutlaması deyince bu konuya öncelikle açıklık getirmekte fayda var. Osmanlı, İstanbul'un fethini günümüzde olduğu gibi miladi 29 Mayıs'ta değil, Rumi 29 Mayıs'ta kutluyordu. Hal böyle olunca törenlerin gerçekleştirildiği Rumi 29 Mayıs günü miladi olarak 11 Haziran'a denk geliyordu. Yani daha açık bir ifadeyle İstanbul'un fethi 11 Haziran'da kutlanıyordu. Nitekim o dönemde Fransızca yayımlanan ve miladi takvimi temel alan Monitor Oriental gazetesinin fetih günüyle ilgili olarak 11 Haziran 1453 İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlanıyor başlığını kullandığını görüyoruz. Çok görkemli geçen 11 Haziran 1914 tarihli kutlamalar dönemin gazetelerinde geniş bir şekilde yer almıştır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Mavi balinaların yediği plankton balıklarının insanlar için de çok önemli bir besin maddesi olduğunu, güneş ışığının tam olarak 510 saniyede dünyaya ulaştığını biliyor muydunuz?
1: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 8.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü Kütahya'da yakalandı. Kişinin Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından Kütahya T tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan ve İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsviçre'deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakere heyetinin çalışmaları tamamladığını, teknik ekiplerin ise çalışmaları sürdüreceğini belirten sözcü, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Nihai anlaşma için müzakereleri başlatmaya yönelik zemin hazırlıkları görüşüldüğü bildirilirken, Katar ve Pakistan'da ortak açıklamayla yüksek düzey görüşmelerin ilk oturumunun sona erdiğini duyurdu. Lübnan'daki duruma da değinilen açıklamada çatışma önleme birimi kurulacağı kaydedildi. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile tamamlamış oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon, Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benim de bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme görevlisi olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarınızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Şarkılar, türküler, istekler.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızdan bütün dinleyenlerimize günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik edeceğiz. En güncel haberleri, gazetelerin öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşacağız. Her sabah olduğu gibi saatimiz 10'u süreni, 10'a kadar da programımız devam edecek. Evet, sabah gazetesiyle başlayalım haber turumuza. Rüşvetin itirafı ses kaydında, Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesinde şok ses kaydı damgasını vurdu. Bir saatlik kayıda belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor demiş gazete. Haberin detayları 10. sayfada buluşuyor okuyucuyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin güveni tam, vatandaşlara yöneltilen bu liderlerden hangisi refaha kalıcı kılabilir sorusuna net cevap. Sorunları yine Erdoğan çözer. Bu haberin detayı da 12. sayfada şöyle demiş devamında. 2026 yılında AK Parti'nin üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtildi. Vatandaşlara yöneltilen bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir ve bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir sorusuna cevaben Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor demiş gazete. Evet, haber turumuzu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Öne çıkan haberleri şimdi bir şarkıyla devam edelim programımıza. Sonrasında sabahtaki haber turumuz devam edecek.

Değerli dinleyenler, basında gündem programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bir diğer haberi paylaşalım hemen. Gazetede yer alan Sabah gazetesinin haberlerini paylaşıyoruz sizlerle. Türkiye yüzyılını huzur büyüterek inşa edeceğiz. Nevşehir'de MHP lideri Bahçeli'nin bağışladığı arsada inşa edilen Cemevi Muharrem iftarına ev sahipliği yaptı. Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'ndeki programa Milli Eğitim Bakanı Tekin'le birlikte katılan İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye yüzyılını huzur büyüterek inşa edeceğiz dedi.

İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'ne 11 Eylül tehdidi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında dün Cenevre'de başlayan görüşmeler İsrail'i adeta çıldırttı. İsrail medyası Tel Aviv'i bypass ederek İran'la anlaşan Trump'ı topa tutuyor. Bazı uzmanlar işi ABD'yi yeni bir 11 Eylül ile tehdit noktasına kadar vardırdı diyor gazete detaylar 9. sayfada.

Evet, spor haberinin başlığında Curaçao kadar olamadık demiş gazete. Türkiye 2 maçta 0 çekip Dünya Kupası'na havlu attı. Sadece 155 bin nüfusu olan Curaçao, Ekvador'la berabere kalınca ilk kez katıldığı turnuvada puan almayı başardı. Milliler Karayip Denizi'ndeki küçük bir ada ülkesinin bile gerisinde kaldı demiş gazete. Detayları spor sayfasında bu haberin. Ayrıca Montoya için karar dönüşte demiş gazete. Amerika Birleşik Devletleri maçında takımın başında olacak diyor teknik direktör Montoya için gazete. Yine spor sayfasında bu haberin detaylarını da bulabilirsiniz. Evet, bu haberle birlikte gazeteyi noktalamış olduk. İstanbul'un trafik durumuna göz atalım. Evet, İstanbul'da şu dakikalarda trafik durma noktasında görünüyor. Köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik durma noktasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık. Avrupa'ya geçişlerde yer yer yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yer yer yoğun. Ayvansaray yönünde ise trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Evet, en yoğun yollardaki durumsa şöyle. Öncelikle TEM'de Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na 35, Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 30, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yine 30 dakika, Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na, Sultanbeyli'den Pendik'e, Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 10 dakika sürüyor yaklaşık olarak yolculuğunuz. D100 Karayolu'nda ise Adliye'den Bostancı'ya kadar 35 dakika, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 20 dakika görünüyor. E5'te ise Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 35 dakika. Diğer yollarsa şöyle: Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu, Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 40 dakika. Kemeraltı Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu, Tersane'den Çırağan'a kadar. Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Arnavut, Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar. Bu güzergahlar yaklaşık 20 dakika. Sahil Bulvarı'nda da Pendik'ten Tersane Kavşağı'na kadar 10, Üsküdar Ümraniye TEM bağlantı yolu Libariye'den Küçük Su'ya kadarsa 15 dakika görünüyor yolculuğunuz. Evet, trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek İstanbul'un trafik durumunu da paylaşmış olduk. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında yine gazetelerden haberlerimizle buradayız.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi akşam gazetesinin haberlerini paylaşalım sizlerle. Özel'in troll çiftliği başlığını atmış gazete. CHP sosyal medyada 1900'ü FETÖ bağlantılı 34 bin troll hesabın manipülasyon için çalıştığını tespit etti. Detayları yine gazetenin iç sayfalarında 14. sayfada yer alıyor akşam gazetesinde.

Babalar Günü sürprizi demiş gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programından çıkışında gençlerin sürpriziyle karşılaştı. Erdoğan, kendisini bekleyen gençlerin yanına giderek bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi de hazırlanan özel bir tabloyu Erdoğan'a hediye etti demiş gazete. Nöbeti oğluna devrediyor. Adana'da 25 yaşındaki Ataberkay Karaman, çocukluk kahramanı olan babası baş polis Yusuf Kahraman'ın izinden gitti. Polis akademisinden mezun olan genç polis mesleğe ilk adımını da babasının yaş haddinden emekli olacağı yıl attı. Detaylar 8. sayfada. Masayı dağıtan tehdit. ABD ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya geldi ancak Trump'ın açıklaması yeni bir kriz yarattı. Bu haberin de detayları yer alıyor yine gazetenin iç sayfalarında. Enerjiye koşa koşa Avrupa Birliği için mırın kırın. Türkiye'den otomobil yatırımını siyasi gerekçelerle çeken Almanya savunmadan sonrası enerjide işbirliği için dev heyetle Türkiye'ye koştu. Almanya Enerji Bakanı Reike 30 enerji devinin temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Türkiye enerji alanında büyümeye odaklanmış güvenilir bir ortak dedi. Siemens ve Uniper'in de aralarında olduğu şirketlerin temsilcileri de Türkiye Batı Doğu koridorunda bir bağlantı yolu, burada büyük fırsatlar var açıklamasını yaptı. Dördüncü sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. Sınav bitti, sıra tercih heyecanında. Üniversite sınavı maratonu dün yapılan AYT ve yabancı dil oturumlarıyla tamamlandı. AYT'ye 1.627.960, YDT'ye 203.639 aday katıldı. AYT'nin geçmiş yıllara göre nispeten daha kolay olduğu belirtildi. ÖSYM sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Ardından tercih heyecanı başlayacak. Bu haber 15. sayfada. Evet, akşam gazetesinden son olarak yine spor haberini paylaşalım. Dünya Kupası'na erken havlu atan amililerin patronu Montoya ile ilgili karar Türkiye'ye dönüşte belli olacak. Evet, son haberimiz spor haberiydi. Biz de ayrıca gazetelerin vermeyi ihmal ettiği bir haberi sizlerle paylaşalım. Bildiğiniz gibi amirli kadın voleybol takımımız da Milletler Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Ankara'daki ikinci ayağında milli takımımız dün Çin'le karşılaştı. Dördüncü karşılaşmasında Çin'i 3-2 mağlup ederek Ankara ayağını da 4-4 yaparak kapattı. Bir sonraki ayakta Japonya'ya gidecek amirli kadın voleybol takımımız. Onlara da başarılarının devamını diliyoruz. Böylelikle akşam gazetesinde noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Fotomaç'tan haberleri sizlerle buluşturacağız.

değerli dinleyenler, basında gündem programımızda bu bölümün son gazetesi olarak Fotomaç'tan haberleri paylaşalım. Evet, yine transfer haberleriyle manşet haberini paylaşmış. Aslan Darota, Reinders, Fener'de hedef, Sole başlığını atmış gazete. Galatasaray orta saha transferinde Manchester City'den Tijani Reinders'i takibe aldı. Sarı Kırmızılılar orta sahada 8 ve 10 numara oynayabilen Reinders ile ilgileniyor. Manchester City ile 2030'a kadar kontratı olan Hollandalı yıldızın piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. City'de Pep Guardiola sonrası başlayan yeniden yapılanmada Reinders'in ayrılabileceği kaydedildi. Sarı lacivertliler Roma'dan ayrılacak 23 yaşındaki sağ kanat Matias Soley'i transfer listesine ekledi demiş gazete. Güçlü bir kadro isteyen Fenerbahçe hücum hattı için Roma'nın yıldızı Soley'i gündemine aldı. Finansal fair play nedeniyle oyuncu satacak olan Roma'nın Soley'e gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı bildirildi. İtalyan basınında 23 yaşındaki sağ kanat için Kanarya'nın ilgili olduğu vurgulandı. Kanarya'da gündem stoper. Sarı Kanarya stoper transferine yoğunlaştı. Malang Sarr'la görüşmeler sürüyor. Kim Min-jae, Gimenez ve Nathan Ake'de defans hattı için alternatifler arasına dahil edildi. Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri 3. sayfada. Cimbom'da Can Uzun planı. Aslan'da Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için takvim netleşti. 26 Haziran'daki Türkiye-ABD maçından sonra görüşmeler hız kazanacak. Galatasaray haberleri ise 8. sayfada. Kartal'da Frendrop sürprizi. Beşiktaş, Genoa'da oynayan 25 yaşındaki orta saha Morten Frendrop'u izlemeye başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Serie A'dan tanıdığı Danimarkalı futbolcuya teklif yapılacağı öğrenildi. İkinci sayfada ve Serniye Servet yine ikinci sayfada yer alıyor. Beşiktaş Eurolig'e doğru, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Beşiktaş'ın Eurolig'e katılmasına destek verdi. Bu haberin detayları da ikinci sayfada. Hayal kırıklığı. Klopp'tan Türkiye analizi erken gol yıktı. Kiker altın jenerasyon hızlı elendi. Amirli takımımız 2026 Dünya Kupası'na büyük hedeflerle gitse de ilk iki maç sonunda elendi. Haiti ve Tunus'la beraber 0 puanla veda eden ilk 3 takımdan biri olan Ay Yıldızlar tüm dünyayı şaşırttı. The Athletic, Arda Güler, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi yıldızlara rağmen vurgusunu yaptı. Detaylar 6. sayfada. Son haberimiz Trabzonspor haberi oluyor. Fırtınada Dobik sesleri. Trabzonspor forvet hattında Artem Dobik için çalışmalar yapıyor. Bordo Maviller 29 yaşındaki Ukraynalı golcüyü kiralama yöntemiyle transfer etmeyi amaçlıyor. Ayrıca Camillo Mena Trabzonspor'a. Bu haberlerin detayları da 5. sayfada. Evet, 2026 Dünya Kupası TV ekranı başlıklı olarak verilen programı da paylaşalım. Bugün J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya karşılaşması TRT1'den yayınlanacak. Saat 12'de 00'da yani Fransa-Irak karşılaşması, saat 3'te de Norveç-Senegal karşılaşmaları yine I grubunda TRT1'den yayınlanacak. Sabah 6'da Ürdün-Cezayir J grubunda, yine yarın saat 20'de Portekiz-Özbekistan K grubundaki karşılaşma ve L grubunda saat 23'te İngiltere-Gana karşılaşmaları da TRT1'den yayınlanacak spor severler için. Paylaşmış olalım bu bilgileri. Evet, programımıza böylelikle bu bölümüne nokta koyuyoruz Fotomaç gazetesiyle. Son haberi de paylaşalım. Filenin Sultanları destan yazdı demiş.
küçük bir başlıkta verilmiş bu haber gözümüzden kaçtı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara etabındaki son maçında Çin'i 3-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Bu performansından umarız Japonya'da da aynı şekilde maçlarını kazanarak finallere gideceğine inanıyoruz Milletler Ligi'nde. Evet, böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu bölümü sonlandıracağız. Saat başı raporlarımızın ardından programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle olacağız. Bir yere ayrılmayın.

Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü Kütahya'da yakalandı. Kişinin Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından Kütahya T tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yeni metrosu olan ve İstanbul'da 19 Haziran Cuma günü hizmete alınan Halkalı Arnavutköy hattının ilk gününde 10.021 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişi hakkında sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsviçre'deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakere heyetinin çalışmaları tamamladığını, teknik ekiplerin ise çalışmaları sürdüreceğini belirten sözcü, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Nihai anlaşma için müzakereleri başlatma yönelik zemin hazırlıkları görüşüldüğü bildirilirken, Katar ve Pakistan'da ortak açıklamayla yüksek düzey görüşmelerin ilk oturumunun sona erdiğini duyurdu. Lübnan'daki duruma da değinilen açıklamada çatışma önleme birimi kurulacağı kaydedildi. Yunanistan'ın 12 adasında kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ve spor. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ay Yıldızlılar Ankara etabını 4-4 ile tamamlamış oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı

İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor. Kaldığı yerden ilk bölümde sabah akşam gazetelerinin ve Fotomaç gazetesinin haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Bu bölümde de Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine yer vereceğiz. Evet, programımızda aramıza yeni katılan dinleyenlerimize de günaydın, mutlu sabahlar diliyoruz. Teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Saatimiz 10'u gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Hemen tarihte bugün köşemize göz atalım. Sonrasında yine devam edeceğiz birbirinden güzel şarkılarla ve gazete haberlerimizle. Bugün 22 Haziran 2026, 2026 yılı öncesinde 22 Haziran günü yaşanmış önemli olaylar şöyle. 1919'da Amasya Genelgesi yayınlandı. 1940'da 2. Dünya Savaşı'nda Fransa Muharebesi meydana geldi. Fransa imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Almanya'ya teslim oldu. Yine 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Barbarossa Harekatı'nı başlatarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni istila etmeye başladı. 1945'te İller Bankası kuruluş kanunu kabul edildi. 1976'da Kanada'da idam cezası kaldırıldı. 1978'de Plüton'un uydusu Charon keşfedildi. 2002 yılında İran'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.5 şiddetindeki depremde 261'den fazla kişi yaşamını yitirdi. ...2012'de Malatya Erhaç Hava Üssü'nden görev amacıyla kalkan F-4 tipi Türk askeri jeti Suriye Karasuları açıklarında Suriye ordusu tarafından düşürüldü. 2022 yılında

Da Afganistan'da binden fazla kişinin öldüğü bir deprem meydana geldi. Evet, tarihte bugün köşemizden önemli gelişmeleri, 22 Haziran'da yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında gazete haberlerimizle programımıza devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, basında gündem programımız kaldığı yerden devam ediyor. Milliyet gazetesinin haberlerini paylaşalım sizlerle. Türkiye haddini bildirdi başlığını atmış gazete, İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Lapid, 20 Haziran'da İsrail Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada Netanyahu öngörülebilir Türk tepkisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Ankara'nın bölgesel gücünü ve Washington'daki karar alıcılar üzerindeki nüfuzunu tamamen küçümsedi. Sonuç ne oldu? Erdoğan ona adeta bir ders verdi, onu terbiye etti dedi. Bu haberin detayları yer alıyor 8. sayfada Milliyet gazetesinde. Ayrıca Trump da bırakıyor demiş gazete. ABD yönetiminin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayri resmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi. Trump yönetiminin temas kurduğu muhalif isimler arasında Netanyahu'nun en güçlü rakipleri eski Başbakan Bennett'le eski Genelkurmay Başkanı Ehsan Kot olduğu bildirildi. Gençlerden Babalar Günü sürprizi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın yani TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti. Kahire'den ortak memnuniyet mesajı. Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 4. toplantısı dün Kahire'de yapıldı. Yayınlanan ortak bildiride ABD-İran mutabakatı memnuniyetle karşılandı. Bakanlar bu önemli gelişmeyi gerilimi azaltmaya ve önemli riskler oluşturan çatışmayı sona erdirmeye yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendirdi ifadesine yer verildi. 9. sayfada detaylar. İyi polis, kötü polis. ABD ve İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere dün İsviçre'de bir araya geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Lübnan konusunda 3 gün öncesine göre daha iyi bir noktada olduklarını söyledi. Onun bu sözlerinden dakikalar sonra Trump, İran'a Lübnan'daki vekil güçlerinizi durdurmazsanız daha sert vururuz tehdidini savurdu. Bir bakıma Trump kötü polis, Vance iyi polis olarak devredeydi. İran heyeti Trump'ın tehditlerine tepki olarak otellerine dönse de masadan kalkma gibi bir durum söz konusu olmadığı kaydedildi. Avrupa sıcakları bize geliyor. Orta ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Balkanlar üzerinden Türkiye'ye bu hafta gelecek. Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batısını etkileyeceğini belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sıcaklıklar 3-4 derece yükselecek, bir hafta etkili olacak, yağış olmayacak dedi. Detaylar 3. sayfada. Biz de şunu belirtelim, en doğru ve en güncel bilgiler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu hava tahmin raporlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca mgm.gov.tr adresinden takip edebileceğiniz gibi radyomuzu da dinleyerek takip edebilirsiniz ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Meteoroloji Hava Durumu uygulamasını da yine cep telefonlarınıza indirerek en güncel hava durumu tahminlerini, deniz suyu sıcaklık değerlerini ve varsa uyarıları yine ve birçok bilgiyi uygulamadan takip edebilirsiniz diyelim. Ve son haberimizde spor haberleri.
spor haberlerini paylaşalım. Hemen Milliyet'te yer alan. Kalsın mı gitsin mi? Milliyet yazarları Avustralya ve Paraguay maçlarındaki hezimetin ardından milli takım teknik direktörü Montoya'yı masaya yatırdı. Bilal Meşe teknik adamın Türk olması konusunda görüş belirtti. Cemal Ersen ve Halil Özer kalsın, Erbatur Ergenekon ve Veli Yiğit değişim dedi. Haberin detayları spor sayfasında yer alıyor. Ve güzel bir haber de paylaşalım. Sultanlar 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa ve Almanya'nın ardından Çin'de devirdi. Ankara etabını 4'te 4 ile geçen Ay Yıldızlılar 8 Temmuz'da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak. Tabi sadece Polonya ile karşılaşmayacak, yine bu ayakta da son ayakta Milletler Ligi'nin finalleri öncesi son ayağında 8 Temmuz'da Japonya etabına başlayacak Milletler Ligi'nde filenin sultanları başarılarının devamını diliyoruz. Evet, yine sevgili çalışma arkadaşım Deniz Gökyar'ın da spor severler için benimle paylaşmış olduğu bilgileri de sizlere aktarayım. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun Adaları ilk maçta İspanya'ya bu gece saat 1'de başlama vuruşu yapılan maçta da Uruguay'a kaybetmemeye başardı ve grupta 2 puanla devam ediyor. Uruguay ile aynı puan durumuna sahip Afrika temsilcisi Yeşilburun Adaları. Evet, İlk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun Adaları'nın İspanya'ya ve Uruguay'a puan kaybetmediğini paylaşıyor. Bu bilgileri de benle paylaşıyor. İspanya'nın ardından ikinci ve üçüncü sırada olduklarını da belirtelim. Uruguay'la aynı puanda Yeşilburun Adaları. Evet, biz hezimete uğradık ama yeni katılan bazı ülkeler gerçekten önemli başarılara imza atıyor. Onlar için de sevindirici. Umarım biz bir sonraki Dünya Kupası'na katılarak bu hezimeti, bu kötü gidişi unuturuz diyelim. Evet, böylelikle Milliyet Gazetesi'nde noktalamış olduk. Güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlerle paylaşalım. Sol partilerden NATO'ya hayır başlığı atılmış. İktidar Ankara'yı makyajlarken emperyalist politikalara karşı birleşildi. İktidarın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıkları sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapabilmesi amacıyla Etimesut Havaalanı için milyarlarca lira harcandı. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılaşmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandı. Aralarında tipinde olduğu siyasi partiler ve demokratik toplum örgütleri NATO'ya hayır koordinasyonu kurdu. Yapılan ortak açıklamada dünyanın dört bir yanında ilerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve size demokrasi değil monarşi yakışır diyerek bölge halklarını aşağılayanları istemiyoruz dendi demiş gazete. 5. sayfada detaylar. Zirve için hayvanlar toplatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında kamu kurumlarına gönderdiği yazıyla zirve güzergahı, havalimanları ve konaklama alanlarında yaşayan köpeklerin toplatılmasını istedi. Yaşam savunucuları hayvanlardan elinizi çekin açıklamasında bulundu. Umarım bu konuda da daha vicdanlı politikalar izlenir. Gerçekten hepimizi yaralayan görüntüler ortaya çıkıyor sonrasında çünkü. Tugay İzmir duruşu demiş. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yol haritasını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, istifa kararını Butlan yönetimine karşı bir duruş ve tavır olarak değerlendirdi. Tugay, AKP ile anılmak beni üzüyor dedi. Bilgisi dışında CHP İzmir İl Başkanı'nın görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu. Detayları 4. sayfada bu haberin. Adalar ayakta başlığını atmış gazete. Adalar halkı gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat'a sahip çıktı. Dün yapılan eylemde binlerce adalı bir araya geldi. Seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu zalimliğe alışmayacağız. Kenetlenerek seçim günü geldiğinde bu iktidarı tarihin karanlığına göndereceğiz dedi. Detayları 5. sayfada bu haberin.

Aktaş davasında karar günü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı davanın Silivri'de yapılacak bugünkü oturumunda İBB yöneticileri Ceyda Kıryak ve Barış Kılıç savunma yapacak. CHP'li başkanların tutuklu yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasındaysa karar duruşması var. Detayları 5. sayfada bu haberin.

Milli Destan'ın yol haritası başlığını atmış Cumhuriyet gazetesi, Ulu Önder Atatürk'ün 107 yıl önce milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesiyle tarihe kazıdığı Amasya Genelgesi'nin yıl dönümü, ulusal egemenliğin şekillendiği Amasya Genelgesi'yle kurtuluşun yol haritası çizilmiş oldu. Bu yazıda 10. sayfada Cumhuriyet gazetesinde sizlerle buluşuyor. Sorularda çalışan öğrenci gözetildi. Uzmanların değerlendirmesi paylaşılmış. YKS kapsamında AYT ve YDT sınavları dün tamamlandı. Eğitimciler matematik sorularının iyi çalışmış öğrencilere dönük olduğunu vurguladı. Türkçe soruları içinse ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyenlerin yapacağı sorulardı yorumu yapıldı. 3. sayfada bu haberin de detayları. Evet, bu haberle birlikte de Cumhuriyet gazetesini noktaladık. Şimdi bir şarkı arası verelim. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri de birazdan sizlerle buluşturacağız.

Değerli dinleyenler, yaklaşık son 10 dakika içerisindeyiz. Hürriyet gazetesinin haberlerini paylaşalım. Kim o demeden tuşa basma, diyor gazete. Jandarma, siber izleme ve değerlendirme biriminin yöneticilerinden Jandarma Binbaşı Hakan Çakır Hürriyet'e konuştu. Çakır, sanal dünyada çocuklara yönelik tehlikelerle ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi, uyarılarda bulundu, diyor gazete. Bu haberin detayları 11. sayfada okuyucuyla buluşuyor. Önemli bir haber. 11. sayfada ayrıntılarına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Montella kararı dönüşte. Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A Milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika Birleşik Devletleri dönüşü Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak. Detayları spor sayfasında. Meğer Aysel'i katletmişler. Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın kaybolduğu gün Aykut Aslan adlı kişinin ikamet ettiği binaya girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. Olayla ilgili Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Ancak genç kızın cesedi henüz bulunamadı. Detaylar 3. sayfada. Tedaviyi ödemek zorundasın, sigorta şirketi kaybetti, diyor gazete. Ahmet Bey'in özel sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi vardı, ancak ölümcül kan hastalığına yakalanınca sigorta masrafları ödemedi. Sigorta şirketinin kendisini ölüme terk ettiği iddiasıyla hukuk savaşı başlatan Ahmet P. mücadeleden zaferle çıktı. Mahkeme hastalığın poliçe kapsamında kaldığı gerekçesiyle ömür boyu yenileme garantisinin geçerli olduğuna karar verdi. Şirket hem Ahmet P.'ye 17.715 euro tazminat ödeyecek hem de sigorta devam edecek. Detaylar 4. sayfada. Evet, CHP'de gözler yine Salı'da. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurduğu bilgisi kulislere yansıdı. Özgür Özel cephesinden de kürsü resti geldi. Detaylar 12. sayfada. Evet, bu haberle birlikte noktalamış olduk Hürriyet gazetesini de ve basında gündem programımızın sonuna geldik. Güzel bir şarkıyla bu saati ve programımızı noktalıyoruz. Teknik yapımda Deniz Gökyer, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz ve şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Evet, bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 lira işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 lira para hacmine ulaştıkları belirlendi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. İşçiler, Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından genel müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Çevrimiçi başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İşkur'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün www.darphane.gov.tr internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan'daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını söyleyen Erakçı, Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi ifadelerini kullandı. Erakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söyledi.

ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Mısır, Yeni Zelanda ile karşılaştı. Muhammed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Öte yandan Kevin Pina, Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon, Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'le Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin, Van'ın doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerden başlayarak artacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklığı 30 derece. Mersin Yenişehir'de 27, Muğla Fethiye'de 26, Antalya Alanya, Finike ve Kaş'ta, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 25, Muğla Bodrum ve Datça'da, İzmir Dikili, Van Tuşba Liman, Giresun, Mersin Anamur ve Artvin Hopa'da 24 derece. Aydın Kuşadası, Samsun Atakum Bölge, Rize, Çanakkale'de 23, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleymanpaşa, Sinop, Balıkesir Ayvalık, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Bitlis Adil Cevaz Limanı'nda 22 derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Ordu Altınordu ve Kastamonu İnebolu'da 21, İstanbul Tuzla İTİ Güney Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, Bartın Güney Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman ve Düzce Akçakoca'da 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Yutulun yerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ne Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Şüphelilerin 1.442.176 lira işlem karşılığında 10.394.834.144 lira para hacmine ulaştıkları belirlendi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. İşçiler, Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun, açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Çevrim içi başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İşkur'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün www.darphane.gov.tr internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lübnan'daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını söyleyen Erakçı, Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi ifadelerini kullandı. Erakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söyledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda Mısır, Yeni Zelanda ile karşılaştı. Muhammed Salah önderliğindeki Afrika temsilcisi, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve gruptan çıkma adına önemli bir avantaj elde etti. H grubunda Uruguay ile Yeşilburun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşilburun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti. Öte yandan Kevin Pina, Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan isim oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon, Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Çevren için bir şey yap.
3: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
4: Çevren için bir şey yap.
2: Havayı,
5: toprağı,
3: denizi koru.
4: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
5: Çevrene sahip çık.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Belgrad ve Atina az bulutlu 33, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Kiev az bulutlu 28, Kopenhag az bulutlu 21, Londra parçalı bulutlu 28, Madrid az bulutlu 40, Moskova az bulutlu 23 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 37, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Roma az bulutlu 30, Saraybosna az bulutlu 27, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran, Viyana ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Varşova parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 36, Astana az bulutlu 32, Bağdat az bulutlu 46 derece. Bakü az bulutlu 29, Bişkek parçalı bulutlu 29, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Kabil az bulutlu 29, Kerkük ve Kuveyt az bulutlu 43, Medine az bulutlu 45, Mekke az bulutlu 42 derece. Riyad az bulutlu 44, Şam ve Tahran az bulutlu 39, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Tiflis parçalı bulutlu 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 37, Kahire az bulutlu 36, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. New York parçalı bulutlu 27, Sydney az bulutlu 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 30 derece, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Komrat parçalı bulutlu 28, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Podgorica parçalı bulutlu 35, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Taraklıya parçalı bulutlu 31, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Zenitsa ve Gazma Asu az bulutlu 32, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 29, Güzelyurt az bulutlu 32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: gökyüzünde buluttur su, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Bereket denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üşüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli Teaş'ta metrekareye düşen toplam yağış miktarı 47 kilogram. Trabzon Dernek Pazarı'nda 18, Artvin Borçka Can Kurtaran Geçidi'nde 16, Denizli Çameli Kirazlı Yayla Köyü'nde 8, Giresun Tirebolu'da 6, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 4 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğin fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere, sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 12.
3: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği de ifade edildi. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına iki kategorideki mükelleflerin geçme zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durması ve bu kapsamda atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi. Tarafların ayrıca bu amaç doğrultusunda bir mekanizma oluşturulması ihtimalini de değerlendirdiği kaydedildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli sporcular organizasyonda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.

şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Hüseyinlik'ten Çıktığım Şehir Yoluna adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Elazığ türkülerini severek ve dikkatle dinlerim. Farklı bir sesi ve dinlerken beni içine çeken sözlerinin de bir ağırlığı var. Akif Bey'in ağabey olarak da bilinen Hüseyinlik'ten Çıktığım Şehir Yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanın merhamet et kuluna, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Bendiyle başlayan Harput türküsü de böyle türkülerden. Türküyü ilk dinlediğimde Akif Bey'e üzülmüştüm. Kim bilir başından neler geçti diye de düşünmüştüm. Çünkü bu türkü gibi ağıtların ortaya çıkmasında mutlaka acıklı bir hikaye vardır. Doktor Ömer Koçyiğit bir Harputlu'dan Hüseyinlik türküsünün hikayesini dinledikten sonra Osmanlı arşivinde Harput'ta görev yapmış Akif adındaki tüm memurları araştırmaya başlar. Arşivde önce Akif Efendi'nin ölümü üzerine ailesine verilen maaşla ilgili bir belge bulur. Bir başka belgede devlet hizmetine kaç yaşında girdiğini, ilk görev yerine hangi yıl atandığını bulur ve bu bilgilerden yola çıkarak doğum tarihlerini hesaplar. Sicil defterlerinde o sene doğmuş Akif isimli memurları araştırarak türküdeki kişiye ulaşır. Defterde mevcut tercüme-i hal sayesinde Akif'in görev yaptığı yerlerin listesini çıkarır. Ardından yıllara göre vilayet sannamelerini inceler ve Akif Efendi'nin kayıtlı olduğu memuriyetleri bulur. Hizmetlerinden dolayı ona verilen ödüller ve vefatından sonra çıkarılan hizmet cetvelleriyle biyografisini zenginleştirir. Böylece türküde geçen isimleri araştırarak türkünün hikayesini ortaya çıkarır. Kısaca bir türküden yola çıkarak Taşra'daki bir telgraf memurunun biyografisini ortaya çıkarır Doktor Ömer Koçyiğit. Türkünün hikayesini bize ilk olarak Harput'ta doğan, Osmanlı'nın son döneminde Harput'ta öğretmenlik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise İstanbul'da ticaretle meşgul olup 1935'te memuriyete dönüp 1954'te emekli olan İhsan Sunguroğlu anlatır. Sunguroğlu, Harput türkülerini asıllarına uygun olarak icra edilmesi için makamlarına göre gruplandırmış, Harputlu okuyucuların icralarını bantlara kaydedip notaya aldırtarak dönemin müzik kültürünün kaybolmamasını sağlamış bir kahraman. 1948 yılında yazmaya başladığı Harput Yollarında isimli kitabının 4 cildini uzun emekler sonucunda yayınlar, fakat 5. cildi tamamlayamadan 1977'de vefat eder. Sunguroğlu eserinin 3. cildinde vakaya istinat eden şarkı ve türküler başlığı altında bu türkünün hikayesini anlatır. Türkünün hikayesini müsaadenizle Sunguroğlu'nun kitabının ilgili bölümünden aktaralım. 1881 tarihinde Elazığ Vilayet Merkezi muhabere memuru, 1887'de Harput'ta yine muhabere memuru ve 1892'de ise Harput Posta Telgraf Müdürü olan yakışıklı, mert ve herkes tarafından sevilen ve sayılan Akif namında bir zat varmış. Kendisi Hüseyinlik'te otururmuş. Sabahları saray yoluyla Harput'a çıkar, akşamları da kalenin alt tarafındaki Deliktaş yolundan Hüseyinliğe inermiş. Harput'un en şen zamanları. Akif bir rivayete göre de uçarı hovarda. Bir yan dostları arasında gece gündüz eğlence alemlerinde yaşar tozar cinsinden hovarda. Bir sürü de sevdalısı var. İşte Akif böyle ferah yaşarken hiç de beklenmedik bir zamanda Hüseyinlik'ten şehre çıkarken yolda bir kalp kriziyle ölüme gider. Ölüm hadisesi memleketin her köşesinde duyulunca bütün bir şehir halkı ve hele sevgilileri arkasından gözyaşları dökmüşler. Haftalar ve aylarca matem tutmuşlardır. Doktor Ömer Koçyiğit, Sunguroğlu'nun verdiği bilgilerden yola çıkarak Osmanlı arşivinde tarama yaptığında karşısına Harput Telgraf ve Posta İdaresi'nde baş memurluk yapmış ve 21 Ağustos 1894 tarihinde vefat etmiş Akif Efendi adında biri çıkar. İsmi salnamelerde Akif Efendi, arşiv belgelerinde Mehmet Akif Efendi olarak kayıtlıdır. Türküde genç ömründe hayata veda ettiği vurgulanan Akif Efendi vefat ettiğinde 48 yaşındadır. Vefatından sonra annesi ve eşine maaş tesisi için Mamuretül Aziz vilayetinden Akif Efendi'nin hizmet cetveli gönderilmiştir. Mülkiye tekaüt nezaretince hazırlanan bu cetvele göre Mehmet Akif Efendi'nin çalışma hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Buna göre kendisi 23 yaşındayken muhabere memuru olarak Batman'a atanmıştır. Doktor Koçyiğit bu bilgiden yola çıkarak Mehmet Akif Efendi'nin 1846 doğumlu olduğunu tespit eder. 25 yıl 3 ay süren devlet memurluğu süresinin 16 yılı aşkın bir süresi Harput'ta geçer. 21 Ağustos 1894'te vefat ettiğinde Harput'ta çalışmaktadır. Doktor Koçyiğit'in derlediği bilgilere göre 1846'da Bitlis'te dünyaya gelen Akif Efendi esnaftan Hasan Ağa'nın oğludur. Sıbyan Mektebi'nde temel ilimleri alır. Özel hocalardan Arapça İshar, Farsça Gülistan ve Hesap okur. Türkçe okuyup yazabilmenin verdiği avantajla Akif 1868 yılında 22 yaşındayken Harput Telgrafhanesi'nde haberleşme ile ilgili stajına başlar. O zamanlar stajyere şakirt denilirdi ve şakirt olması için gereken 18 yaşını doldurmak, okuma yazma ve ilmi hesabı bilme şartlarını karşılıyordu. Bir sene süren staj, telgrafhanede muhaberatla ilgili tüm eğilimleri tamamlar ve telgraf müdürüyle muallimlerin huzurunda yapılan ispat-ı maharet imtihanı sonucunda muhabere memuru olmaya hak kazanır ve Batman kadranhanesine atanır. Mehmet Akif Efendi, Batman, Diyarbakır, Samsun, Adıyaman, Ergani ve Harput'ta devlet hizmetinde bulunmuş, hayatını sadece muhabere memurluğu yaparak kazanmış bir telgrafçıdır. 48 yaşında Harput'ta vefat ettiğinde ardından yakılan türküde baygın üşüp karalar bağlayan Ati Hanım'ın onun eşi telgrafın başına gelmesini istediği Lütfü ise telgrafhanede onun emrinde çalışan bir memurudur. Akif Efendi'nin ardından bu türkü yakılmasaydı ve asırlardan beri söylenmeseydi Akif Efendi'nin hayatı merak edilip arşiv belgelerinden araştırılıp yazılmaya değer görülmeyecekti. Akif Efendi geç Osmanlı döneminde telgraf memurluğu yapmış pek çok devlet görevlisinden sadece biriydi. Onu diğerlerinden farklı kılan telgraf idari görevlileri aldığı terfiler veya ödüller değildi. Bir kasabada memurluk yapan Akif Efendi'nin halk arasında sevilmesi, beklenmedik bir anda ölümü, sonrasında ardından bir türkünün yapılmasıydı. Türkünün hikayesinin sözel aktarımı sonucunda Akif Efendi unutulmamış, bir yöre halkının sevgi ve hüznünün yansıması olarak Hüseyinlik türküsünün bugüne ulaşması neticesinde sıradan bir telgraf memuru sıra dışı bir üne kavuşmuş ve tarih sahnesinde kendisine bir yer bulmuştu. Doktor Ömer Koçyiğit'in makalesinde verdiği bilgilerin de yardımıyla türküyü kısaca açıklayalım. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanın merhamet et kuluna, yazık oldu şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküden anlaşıldığı kadarıyla Akif Efendi Hüseyinlik'te yaşıyor ve mesai günlerinde evinden çıkıp şehir yolundan Harput'a gidiyordu. Akif Efendi 21 Ağustos 1894'te sıcak bir Harput günü evinden telgrafhaneye giderken kalp krizinden vefat eder. Türkünün hikayesinden edinildiğine göre Akif'in apansız ölümü Harput'u hüzne boğar. Kasabada aylarca matem tutulur. Mehmet Akif Efendi'nin ağzından böyle bir türkünün yakılması da bu hüznün bir sonucudur. Yas tutanların başında hiç şüphesiz ailesi gelmekteydi. Türkünün ilk satırında Hüseyinlik ve şehir olarak iki yerleşim yeri ismi geçmektedir. Şehir olarak kastedilen yer Sultan Abdülaziz dönemine kadar, şehir merkezi sonrasında ise Mamuretül Aziz Elazığ vilayetine bağlı bir kasaba olan Harput'tur. Bugün Ulukent Mahallesi olarak bilinen Hüseyinlik ise Harput Kalesi'ne en yakın yerleşim merkezlerinden biriydi. Yaya olarak şehre 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyordu. 570 hane ve bir cami olan Hüseyinlik Köyü'nün 1894 yılında 3582 kişilik nüfusunun 2283'ünü Ermeniler, 671'ini ise Müslümanlar teşkil ediyordu. Akif Efendi de bu mahallenin Müslüman ahalisindendi. Telgrafın direkleri sayılmaz, Atihan'ın baygın düşmüş ayılmaz, böyle canlar teneşire koyulmaz, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Eşinin adı Asiye'dir ve bir şekilde türküde Atiye olarak geçmektedir. Lütfü gelsin telgrafın başına, bir tel çeksin Musul'da kardeşine. Bu gençlikte neler geldi başıma, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküde geçen bir diğer isim Lütfü'dür. Sumuroğlu bu kişiyi bizim rahmetli telgrafçı Lütfü olarak tanıtır ve Akif Efendi'nin müdürlüğü sırasında Harput PTT'sinde işe başladığı, çok samimi fakat çok sinirli bir şahsiyet olduğunu söyler. Lütfü'nün telgrafhanedeki görevi musulluktu. Musullar telgrafhanedeki yazışmaları ilgili kişilere ulaştırmakla yükümlüydü. Dolayısıyla türküde geçen Lütfü, Harput telgrafhanesindeki mektupları İsal ile görevli bir Doktor Ömer Koçyi, zaman içinde musulluk görevi ortadan kalktığı için unutulmuştur. Coşkun sular coşa coşa çağlıyor, Sefil Hanım Akif diye ağlıyor, Atihan'ın karaları bağlıyor, yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Akif'in ölümünü gören bir diğer akrabası ise annesi Esma Hanım'dır. Ve türküdeki Sefil Anam Akif diye ağlıyor dizesi bunu işaret eder. Bu bentte de Atiye Hanım'dan bahsedilir. Hüseyin'in altı serin bahçeler, başıma toplandı hacı hocalar, tabutun kaldırsın gençler kocalar. Yazık oldu yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Bu son beytte ise birçok kasabada olduğu gibi Hüseyinlik'te de halkın dinlenebileceği veya sebze meyve yetiştirdiği bahçelerden bahsedildikten sonra Akif Bey'in ağzından cenazesine gelenlerin ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Hacılar, hocalar derken Akif Bey'in hem dini bilginler hem de diğer bilginler tarafından tanınıp bilindiği ve sevildiğine işaret edilmekte. Okumuş yazmış ile sıradan insanların Akif Efendi'nin cenazesinde buluştuğunun farklı bir ifadesi. Çok kalabalık bir cenaze töreni olduğunu söylemiş olmakta. Türkü ve hikayesi bu sevgili dinleyenler. Bu hikayeyi bize aktaran İsmail Bileç. Sevgili dinleyenlerimiz şimdi hikayesini aktardığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: 하바두로.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece, Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5. Kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği de ifade edildi. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına iki kategorideki mükelleflerin geçme zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İsrail'in saldırılarının durması ve bu kapsamda atılması gereken adımların ele alındığı ifade edildi. Tarafların ayrıca bu amaç doğrultusunda bir mekanizma oluşturulması ihtimalini de değerlendirdiği kaydedildi. Ve spor. Türkiye, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli sporcular organizasyonda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Babacığım, orman nedir? Bana ormanlar hakkında bilgi verir misin?
1: Tabii ki evladım. Doğal olarak yetişen veya insanlar tarafından yetiştirilen ağaçlar, ağaççıklardan oluşan yeşil alanlara orman diyoruz.
0: Dedeciğim, yalnızca ağaçların olduğu yere mi orman diyoruz?
1: Orman yalnızca ağaç ve ağaççıklardan oluşmaz. Ağaçların yanında su, toprak, otlar, çalılar, çiçekler, böcekler, kuşlar, mantarlar ve yaban hayvanlarıyla ayrı bir dünyadır.
0: Anladım dedeciğim. Ülkemizde orman çok mudur?
1: Evladım, dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi için topraklarının en az %30'unun ormanlarla kaplı olması gereklidir. Ülkemizin ise yaklaşık %28'i ormanlarla kaplıdır. Bu bakımdan ülkemizdeki orman miktarı çoğu ülkeden iyidir. Fakat yeterli değildir.
0: Dedeciğim, o zaman ormanlarımızı nasıl çoğaltacağız?
1: Çok çok fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanları koruyup büyüteceğiz.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 31 derece. Atina az bulutlu 34, Belgrad az bulutlu 30, Berlin parçalı bulutlu 31, Helsinki parçalı bulutlu 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Londra az bulutlu 35, Madrid az bulutlu 43, Moskova parçalı bulutlu 23, Paris az bulutlu 39, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Roma az bulutlu 31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 29,

Asya kıtasında Amman az bulutlu, en yüksek 31 derece. Aşgabat az bulutlu 33, Astana parçalı bulutlu 35, Bağdat az bulutlu 49, Bakü az bulutlu 31, Bişkek az bulutlu 33, Duşanbe parçalı bulutlu 35, Kabil az bulutlu 32, Kerkük az bulutlu 45, Kuveyt az bulutlu 44, Medine az bulutlu 45, Mekke az bulutlu 41, Riyad az bulutlu 45, Şam az bulutlu 35, Tahran az bulutlu 40, Taşkent parçalı bulutlu 38, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Tokyo parçalı bulutlu 27 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu en yüksek 34 derece, Kahire az bulutlu 37, Melbourne parçalı bulutlu 14, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 23, New York parçalı bulutlu 27, Sydney az bulutlu 18, Washington parçalı bulutlu 28 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek 30 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Gümülcine az bulutlu 31, Kırcaali parçalı bulutlu 30, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Konrad gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Münih parçalı bulutlu 32, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 34, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 34, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar. Ve o sözler yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Özer'in seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talon'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talon gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eseri dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talu'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

Çiğdem Talı'nın sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni Türkü'nün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız. Ve bir kez daha anlarız ki, bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 14.

sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK tarafından yürütülen incelemeler kapsamında şüphelilerin hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. İşçiler İşkur tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından genel müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşkur'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün www.darphane.gov.tr internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkent yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sobyanin, yıkım ve can kaybı olmadığını açıkladı. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ve Spor Türkiye, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli Sporcular Organizasyonu'nda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 28 madalya ile tamamladı. Gördüğüm o

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat, baba içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri

Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, kuzeyi az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı, zamanla az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK tarafından yürütülen incelemeler kapsamında şüphelilerin hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Hatice Öncel, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. İşçiler İşkur tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından genel müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşkur'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün www.darphane.gov.tr internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, son 24 saatte başkent yakınlarında Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Sobyanin, yıkım ve can kaybı olmadığını açıkladı. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ve spor, Türkiye, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nı takım halinde şampiyon tamamladı. Milli sporcular organizasyonda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 21, Berlin parça bulutlu 17, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu 24, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 22, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu

parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurnuga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 19, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik parça bulutlu 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Rize Çayeli TH'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 47 kilogram. Trabzon Dernek Pazarı'nda 18, Artvin Borçka Cankurtaran Geçidi'nde 16, Denizli Çameli Kirazlı Yayla Köyü'nde 8, Giresun Tirebolu'da 6, Ordu Perşembe İkinciler Köyü'nde 4 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece, Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece, Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansına katılacak. Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek konferansta Kurtulmuş'un insanlık cephesinin ortak davası Filistin'den, İsrail'in insanlık suçlarına, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliklerinden, savaşlar ve krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışma çağrısına kadar çeşitli başlıklarda mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Kurtulmuş konferans kapsamında ayrıca mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de ikili görüşmeler yapacak. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Ninguzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz görevlisi, çıkarıldığı hakimlikçe halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı. Öte yandan yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Fransa'da aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü, hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo France, alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan İngiltere'de de başkent Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasına göre özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J grubunda liderlik mücadelesi yaşanacak. Üçer puanı bulunan Arjantin ile Avusturya bugün gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arlington şehrindeki Dallas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon, Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece. Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece. Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece, Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansına katılacak. Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek konferansta Kurtulmuş'un insanlık cephesinin ortak davası Filistin'den, İsrail'in insanlık suçlarına, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliklerinden, savaşlar ve krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışma çağrısına kadar çeşitli başlıklarda mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Kurtulmuş konferans kapsamında ayrıca mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de ikili görüşmeler yapacak. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Ninguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz görevlisi, çıkarıldığı hakimlikçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklandı. Öte yandan yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Fransa'da aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü, hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo France, alarm seviyesinin 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette ise turuncuya yükseltildiğini duyurdu. Öte yandan İngiltere'de de başkent Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasına göre özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. Ve spor, Dünya Kupası'nda J grubunda liderlik mücadelesi yaşanacak. Üçer puanı bulunan Arjantin'le Avusturya bugün gruptaki ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arlington şehrindeki Dallas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeritte her gün 22.06 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ila 55. kilometrelerinde yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 22 Haziran Pazartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir en yüksek 31 derece, Bilecik 26, Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli 30, Kocaeli 29, Sakarya 28, Tekirdağ 28, Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Afyonkarahisar en yüksek 26 derece. Aydın 37, Denizli 33, Kütahya 25, İzmir 34, Manisa ve Muğla 33, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Isparta 28, Kahramanmaraş 37, Mersin 31, Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 28 derece, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Karaman 27, Kayseri ve Kırıkkale 28, Kırşehir 26, Konya 27, Nevşehir 25, Niğde 27, Sivas 26, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 29 derece. Bolu 25, Düzce 27, Karabük 28, Kastamonu 26, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 27 derece. Artvin 22, Bayburt 26, Çorum 25, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 28, Elazığ 33, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 24, Malatya 33, Muş 31, Tunceli ve Şırnak 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en yüksek 37 derece. Batman 39, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Kilis ve Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Common Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı, Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
5: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün düşünceler beyin ve bedeni nasıl değiştirir konusunu araştırdık. Şimdi iyi ya da kötü olduklarına bakmadan düşündüğünüz her şey, hissettiğiniz her duygu ve deneyimlediğiniz her olayla bir yandan da kendi hücreleriniz üzerinde epigenetik bir mühendislik icra edildiğine önce ikna olmalısınız. Sizin kontrolünüz kaderinizdir. O zaman bu yeni bir soruyu da gündeme getirir. Çevrenizde değişiklikler olduğunda yeni yollarla yeni genleri algılarınız ve inançlarınız temelinde programlayabiliyorsak, acaba genlerimizi gerçek çevreden önce programlamamız da mümkün müdür? Normalde deneyimlerin uç ürünleri olan duyguları net bir istemle bir araya getirip bedeni onu bir gelecek deneyiminin örneği olarak o gelecek belirlemeden önce verebilir miyiz acaba? Bir gelecek senaryosu istemine içtenlikle odaklandığınızda içsel düşüncenizi çevresel süreçlerden daha gerçek kılabilirsiniz. Beyin bu ikisi arasındaki farkı bilemez. O zaman bedeniniz içinde bulunduğunuz an içinde bilinç dışı zihin olarak yeni bir gelecek olayını deneyimlemeye başlar. Yeni genlere onları bu hayal edilen gelecek olayını hazırlamak için yeni yollardan sinyaller gönderirsiniz. Bu yeni seçimlerin davranışlar ve deneyimlerin üzerinde zihinsel olarak yeterince çalışırsanız aynı seviyedeki zihni yeniden ve yeniden üretirsiniz. O zaman beyniniz yeni nörolojik devreler oluşturarak yeni bir zihin seviyesinden düşünüp fiziksel olarak değişmeye ve deneyimin gerçekten olduğunu görmeye başlar. Bedeninizde sadece düşünme suretiyle yapısal ve işlevsel değişikliklere yol açan epigenetik varyasyonlar da üretir. Tıpkı plaseboya tepki verenlerde olduğu gibi. Sonra ne mi olur? Sonra beyin ve bedeniniz artık aynı geçmişte yaşamaz. Onlar sizin zihninizde yarattığınız yeni bir gelecekte yaşarlar. Bu zihinsel prova yoluyla çok mümkün. Bu teknikte temel olarak gözlerinizi kapatırsınız ve sürekli olarak kendinizi bir edimde bulunurken hayal edersiniz ve istediğiniz geleceği zihinsel olarak gözden geçirirsiniz. Bu arada sürekli olarak kendinize artık kim olmak istemediğinizi, eski sizi ve kim olmak istediğinizi anımsatırsınız. Bu süreç gelecek eylemleriniz hakkında düşünmeyi de içerir. Zihinsel olarak seçimlerinizi planlarsanız ve yeni bir deneyim için zihninize odaklanırsanız yeni bir gelecek de sizin olacaktır. Muhtemelen örnek isteyeceksiniz. Hemen onları da derledik efendim, söyleyelim. Belki de Vietnam'daki esir kampında tutulan, zihinsel olarak kendini özel bir golf sahasında her gün golf oynarken düşünerek akıl sağlığını korumaya çalışmış binbaşının hikayesini duymuşsunuzdur. O mükemmel bir skor elde etmeden serbest bırakılmayacak ve evine de dönemeyecektir. Jim Carrey örneğini de duymuşsunuzdur. Kendisi için bir parça kağıdın üzerine bir paragraf uzunluğunda bir onaylama yazdığını anlatır. Bu metinde doğru işler yapan doğru insanlarla tanışmak, doğru kadroların olduğu doğru filmlerde rol almak, başarılı olup bir şeylere katkıda bulunmak ve dünyada bir fark yaratmaktan söz etmektedir. Her gece Hollywood'un tepesindeki o Mulholland Drive'a gidecek ve sırt üstü uzanıp gökyüzüne bakacaktır. Sonra bu paragrafı kendine okuyacak, burada bir anı oluşturacak ve bunları hayal ederken her şey gerçekten oluyormuş gibi hissedecektir. Kendini gerçekten hayal ettiği kişi olarak hissetmeden de aşağıya kent merkezine inmeyecektir. Hatta kendisine 10 milyon dolar değerinde bir çek bile yazmıştır. Çekin üzerinde oyunculuk hizmetleri karşılığı diye yazmaktadır. Ve tarih Şükran Günü 1995 olarak atılmıştır.

0: sonraki programımıza kadar kendinize güzel bir gelecek inşa etmeyi unutmayın. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üşüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
1: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz kalabiliriz.
3: Saat 19.
4: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-24, 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında, kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelge ile şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaş korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle birlikte organize suç soruşturmalarının bu alanda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmesinin hedeflendiğini, ihtiyaç halinde birden fazla savcının da görevlendirileceğini, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonunda güçlendirileceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Ağır Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bakan Şimşek, programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laflan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada Hindistan ve Pakistan uyruklu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enerji Bakanı Saad Bin El Kabi, patlamanın saldırı değil, teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Ve spor, amilli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak müsabakada Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Macrone Gaurari ve Abbes Akram Zerhuani üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al Ali olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Neden bazılarının göbek delikleri çukurken diğerlerininki çıkıntılı? Göbeğe küpe takma modası ve beli açıkta bırakan giysilerle birlikte göbek estetiği de her zamankinden çok daha popüler oldu. Göbek kusurlarını ebelere ya da doğumu gerçekleştiren doktorlara bağlayanlarsa yanılıyorlar. Elbette ki göbek, göbek kordonu vücuttan ayrılırken oluşan yaranın kalıntısı. Bu kordon doğumdan sonra kesiliyor ve bir pensle sıkıştırılıyor. Ancak sanılanın aksine bu işlem göbeğin alacağı son şekil üzerinde etkili olmuyor. Bebek, kuru ve büzülmüş kısa göbek kordonunu bir hafta içinde düşürüyor. Göbeğin yapısını belirleyen doktorun kordonu kesiş şekli değil. Göbek, yarı şans, yarı göbeğin altındaki karın kaslarının yapısının bir sonucu. Ayrıca ırktan ırka da göbek şeklinde değişiklikler görülüyor. Genel olarak çukur göbekler daha fazla. Çıkıntılı göbeklere ise siyah ırkta daha çok rastlanıyor. Çukur göbeklerin zamanla çıkıntılı hale gelmesi de mümkün. Bazı çukur göbeklerin hamilelik sırasında çıkıntılı hale geldiği biliniyor. Doğumdan sonra göbek eski halini alıyor. Kim bilir, belki de istedikleri zaman göbeklerini çukur ya da çıkıntılı yapabilen insanlar da vardır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İlk fetih kutlamaları ne zaman başladı? Osmanlı, İstanbul'un fethini 2. Meşrutiyet sonrasında 1910'dan itibaren kutlamaya başlar. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1914'teki kutlamalar gerçek bir doruk noktasıdır. İstanbul'un fethinin yıl dönümleri 2. Meşrutiyet dönemine kadar herhangi bir kutlamaya vesile teşkil etmez. Esas itibariyle 2. Meşrutiyet öncesinde bu tür alışkanlıklar böylesi bir gelenekte yoktur. 1908 yılından sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti bu tür anlamlı günleri kutlamayı bir gelenek haline getirmek ister. Örneğin 2. Meşrutiyet'in ilan günü olan Rumi 10 Temmuz 1324, miladi 23 Temmuz 1908 tarihi milli bayram ilan edilir. İttihat ve Terakki iktidarının dünya görüşü milli değerlere sahiplenmeyi öngörmektedir. Bu nedenle söz konusu dönemde milli hassasiyetler ön plana çıkarılır. 1910 yılından beri Fethin yıl dönümü kutlanmaktadır. Bu bağlamda hayata geçirilen bir uygulamada İstanbul'un fetih gününde kutlama törenleri yapılması olur. Bu kutlamaların en görkemlilerinden biri 1914 yılında yapılan törenlerdir. Esas itibariyle 1910 yılından beri Fethin yıl dönümü kutlanmaktadır. Ama 1914 yılındaki kutlamalar

0: Mi 29 Mayıs'ta kutluyordu. Hal böyle olunca törenlerin gerçekleştirildiği Rumi 29 Mayıs günü miladi olarak 11 Haziran'a denk geliyordu. Yani daha açık bir ifadeyle İstanbul'un fethi 11 Haziran'da kutlanıyordu. Nitekim o dönemde Fransızca yayımlanan ve miladi takvimi temel alan Moniteur Oriental gazetesinin fetih günüyle ilgili olarak 11 Haziran 1453 İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlanıyor başlığını kullandığını görüyoruz. Çok görkemli geçen 11 Haziran 1914 tarihli kutlamalar dönemin gazetelerinde geniş bir şekilde yer almıştır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Mavi balinaların yediği plankton balıklarının insanlar için de çok önemli bir besin maddesi olduğunu, güneş ışığının tam olarak 510 saniyede dünyaya ulaştığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.

tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar. Ve o sözler yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Özer'in seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talun'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talun gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talı'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

çalgılarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkı.

Döndüm tüm dünya gümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım köklerdeki turnalarda, İstersen evlenelim davullarla zurnalarda, İstersen çınlatalım.

Çiğdem Talun'un sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni türkünün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız ve bir kez daha anlarız ki bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında, kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Döş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına...

ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından, ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Giyotin, idam mahkumlarının başını kesmek amacıyla geliştirilmiş bir çeşit idam aracı. İlk kez 1792 yılında Jacques Nicolas Pelletier adlı bir hırsızı idam etmek için kullanılmıştır. Giyotin Fransız devrimiyle adını duyurmuştur ve kendisinden çok önce Avrupa'nın uzun yıllar kullandığı giyotin benzeri araçlar bulunsa da Fransız yapımı bu makine standart bir idam biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dönemin ünlü hekimlerinden olan Joseph Guillotin bu infazların eski usul yöntemle yapılmasının insanlık dışı olacağını, bu nedenle ölüm cezalarının en hızlı ve en acısız şekilde insancıl bir yolla yapılması gerektiğini savunmuştu. Günümüzde giyotin olarak bildiğimiz aletin tarihin sayfalarına girişi de Guillotin'in bu önerisiyle olmuştur. Çok ilginç ki bu aleti Joseph Ignace Guillotin keşfetmemiş olmasına rağmen alete onun adı verilmişti ve birçok kişi de hala kendisini giyotinin mucize olarak bilmektedir. Giyotini mucidinin kim olduğu ile ilgili çeşitli varsayımlar da olsa Fransız bir cerrah ve fizyolog olan Antoine Louis'in kendi hayvan çalışmalarında buna benzer bir alet kullandığı bilinmektedir. Sonuçta Louis'in kullandığı alet bir miktar geliştirilerek infazlarda kullanmaya başlanmıştı. Fransa'da giyotinden önce soylular genellikle kılıçla ya da baltayla idam ediliyordu. Bunun yanında asılma da yaygın bir idam biçimiydi. Tüm bunların yanında çok acı veren yıkılma ve eziyet içeren cezalar da bulunuyordu. Bu giyotine göre eski ve geri kalmış yöntemlerde idam bir anda gerçekleşmiyor, acı verici bir süreç oluşuyordu. Hatta o dönemde ölüm acısız ve hızlı olsun diye kurbanın ailesi celatlara para bile teklif ediyordu. Tüm bu şartlar altında devrimini gerçekleştiren Fransa ölüm cezalarını da modernleştirmeliydi. Bunlarla birlikte 20 Mart 1792'de giyotin resmi olarak Fransa'nın idam aleti haline geldi. Antoine Louis, Chez-Croisselle Akademisi'nin bir üyesiydi ve giyotin konseptini ilk olarak gerçekleştiren insandı. Geliştirdiği bu aleti Louis'in ya da Louisette deniliyordu ve giyotinin atası sayılıyordu. Kurbanın kafasına tutan iki parçalı tahta ve belirli bir açıya sahip bıçak Louis'in makinesinde de bulunuyordu. Giyotin ilk kez Nicolas Pelletier'in idamında 25 Nisan 1792 tarihinde kullanıldı. Bu kişi bir hırsızlık yapmıştı ve netice itibariyle giyotinin de bilinen ilk kurbanı olmuştu. Mucit Glüton hakkında yayılmış bir mit ise kendisinin mucize olduğu giyotinle öldürüldüğüdür, ancak 26 Mayıs 1814'te doğal sebeplerden ötürü ölmüştür. Doktor Glüton'e aletin ve idam şeklinin kendi soyadıyla anılmasından rahatsız olmuş ve soyadını değiştirmiştir. Tarihin en korkunç idam yöntemlerinden biri olan giyotin. Fransa'nın terör devrinde ünlenen idam unsuru 200 yıllık bir periyotta binlerce savaş suçlusunun, vatan haininin, bilim insanının, siyasetçinin ve aristokratının başını gövdesinden ayırdı. Fransız devriminde ünlense de giyotin olarak bildiğimiz metodun kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor. O dönemlerden itibaren olmak üzere Almanya'da Planke, Britanya'da Scottish Maiden, İtalya'da Mannaia isimleriyle biliniyor ve kullanılıyordu. İnsancıl bir infaz yöntemi hedefiyle geliştirilmişti. Devrim bol miktarda ihtiyaç duyduğu idama insancıl bir hüviyet kazandırmak için Joseph Ignace Guillotin tarafından geliştirilmiş ve Fransız hükümetine sunulmuştur. Guillotin infazları önemli bir toplumsal olaydı. Giyotin infazları bugün Concord Meydanı olarak bilinen devrim meydanında gerçekleştirilir. İnsanlar bu özel aktiviteye topluca gider ve bunu sosyal bir etkinlik haline getirirdi. Şiirler, şarkılar söylenir, açılan tezgahlardan hediyeler alınır, hatta hemen orada yemek de yiyilirdi. Giyotine en çok ilgi duyan kesimlerin başında çocuklar geliyordu. Giyotin infazlarını büyük bir merakla izliyorlar, minyatür boyda üretilen oyuncak giyotinlerle kendi infazlarını gerçekleştiriyorlardı. Bu infazları çoğu zaman oyuncak bebekler, bazen de canlı fareler üzerinde yapıyorlardı. Sonradan bu uygulamalar uygunsuz bulundu ve giyotin oyuncaklarına yasaklama getirildi.
Devrim dönemindeki giyotin infazcıları da herkes tarafından tanınan ve bilinen ünlü kişilerdi. Aynı zamanda aile işiydi. Sanson ailesi 1792'den sonraki 50 yıllık süreçte binlerce kişinin infazını gerçekleştirdi. Bunların arasında kral 16. Louis ve Marie Antoinette gibi isimler de bulunmaktaydı. Kopan kafalarla ilgili oldukça araştırmalar yapılmıştı ve bu araştırmalar korkunçtu. Kopan kafanın hala bilince sahip olduğu fikri yaygın bir söylentiydi. Bir cellat kopan kafayı havaya kaldırıp tokatlıyor, seyircilerin bir kısmı da kurbanın öfkeyle kaşlarını çattığını iddia ediyordu. Bilim adamları bu söylenti üzerine deneyler gerçekleştirdi. 1880'de DC'de Langers adında bir doktor kopan kafaya kan enjekte ederek onu tekrar hayata getirmeye dair çalışmıştı. Öyle ki Star Wars filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdiğinde Fransa'da giyotin resmi olarak kullanılmaktaydı. 1933 yılında resmi infaz metodu olarak benimsenen giyotin Almanya'da Nazi döneminde 16 bin kişinin canını almıştı. Bıçağının ağırlığı ise 40 kilo civarındaydı. Bu da herhangi bir insanın başını gövdesinden hiç zorlanmadan ayırabilecek kuvveti oluşturmaktaydı. Dışarıdan korkutucu gözükse de giyotin kurbanlarının başını gövdesinden yaklaşık 0,005 saniyede ayırıyordu. Bu da onlar için acısız ve ani bir ölüm anlamına gelmekteydi. Geliştiricisi olan Joseph Ignaz Grotin'in de amacı buydu. Üreticilerin de kellesini almıştı. Joseph Pierre, devrimin bir numaralı adamı olarak binlerce kişinin kellesini alırken gitgide karşı olduğu kraldan farksız birine, bir tırana dönüşmüştü. Bunun üzerine meclis tarafından idamına hükmedildi ancak onun giyotinde ölmek gibi bir niyeti yoktu. Çenesine dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etmek istedi ancak ıskaladı ve yalnızca çenesini paramparça etti. Giyotine götürülürken yüzü sargılar ve kanlar içinde olduğu belirtilmişti. İronik biçimde giyotin onun için bir kurtuluş olmuştu. Fransa dışında 1792'den çok önce giyotin benzeri aletler bulunuyordu ancak özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler bu idam makinesini kullanmayı seçmiştir. Almanya'nın kullandığı Falbel yani düşen balta anlamına gelen bu alet çeşitli Alman eyaletlerinde 17. yüzyıldan itibaren kullanılmaktaydı. Hatta Napolyon Bonaparte zamanında geleneksel bir idam aleti olmuştu. Giyotin ve tüfekle ateş ederek öldürme Almanya'daki legal idam yollarıdır. Almanya'da 1871-1918 arasında, Weimar Cumhuriyeti'nde ise 1919-1933 yılları arasında kullanılmıştır. Alman Federal Cumhuriyeti'nde 11 Mayıs 1949'da 24 yaşındaki Berthold Wehmeyer adlı mahkum idam edildi ve bu giyotinle son idam oldu. Batı Almanya idam cezasını 1949 yılında kaldırdı. Doğu Almanya ise idam cezasını 1987 yılında, Avusturya ise 1968 yılında kaldırmıştır. İsveç'te ise giyotinli son idam 1910 yılında gerçekleşmiştir. Giyotin, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman kullanılmadı. 19. yüzyılda elektrikli sandalye kullanılmadan önce tartışıldıysa da devreye girmedi. 1996 yılında Georgia eyaletinin meclis üyesi Doug Tepper, elektrikli sandalye yerine giyotin kullanımını önerdi ve suçlunun organlarının hastalara bağışlanabileceğini söyledi ancak bu öneri kabul edilmedi. Giyotinin sonu ise şu şekilde gerçekleşmiştir. Halka açık son idam mahkumu 6 cinayet işleyen Eugen Redmond'dı. 17 Haziran 1939 yılında şu an hala Adalet Sarayı olan ancak o yıllarda hapishane olarak kullanılan bir binada kafası kesildi. Fransa'daki son idam mahkumu Hamida Dijandub'dur ve 10 Eylül 1977 yılında cezası infaz edilmiştir. Fransa'da da idam cezası 1981 yılında kaldırılmıştır. Günümüzde Uluslararası Af Örgütü'ne göre 11 ülkede devamlı olarak idam cezası infaz edilmeye devam ediliyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Sudan, Irak, İran, Mısır, Somali, Suudi Arabistan, Vietnam ve Yemen.
Kuzey Kore'nin de ölüm cezasına devamlı olarak uyguladığı düşünülüyor. Ancak bu bağımsız kaynaklardan doğrulanamıyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelge ile şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle birlikte organize suç soruşturmalarının bu alanda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmesinin hedeflendiğini, ihtiyaç halinde birden fazla savcının görevlendirileceğini, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonunda güçlendirileceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bakan Şimşek, programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada Hindistan ve Pakistan uyruklu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enerji Bakanı Saad Bin El Kabi, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Ve spor, amilli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak müsabakada Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Makrone Gaurari ve Abbes Akram Zerhuani üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al Ali olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 17 derece. Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 21, Berlin parça bulutlu 17, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu 24, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 22, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 26, Taşkent parça bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurnuga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 19, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik parça bulutlu 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen? Gecenin sesi özleyen ve bekleyen herkes için Diler Demir'in sunumuyla başlıyor.

0: bir fincan kahveye, bir bardak ıhlamur kokusuna, baharın ılık havasına, yağmurlu akşamlara ya da yazın o kavurucu sıcağında, yakamozun ay ışığında denizle dans edişine en güzel eşlik eden şeydir gece. Bir de şarkılar varsa, üstelik unutulmayan şiirlerde eklenince, gecenin sessizliği bir anda yok olur. Tam da bu anda gecenin sesi başlar. Biraz sakin, biraz hüzünlü, bazen de yorgun. Bizler gecenize ses olmak için her pazartesi 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerleyiz. Siz de bizlere eşlik etmek isterseniz gecenin sesindeki yolculuğumuza başlayalım. Mikrofonda ben Diler Demir, gecenizde eşlik etmek adına sizlerle birlikte olacağız. Okumamı istediğiniz şiirler olursa bize ulaşın sevgili dostlar. İlerleyen programlarda isteklerinize yer vereceğimi de bilmenizi isterim. İletişim yollarımız 0312 alan koduyla 302 25 25, isteket@mgm.gov.tr mail adresimiz ve Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına paylaştığımız tanıtım fotoğrafının altına da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve Instagram adresimiz gecenin sesi 2019. Türkiye'nin dört bir yanından dinleyen dinleyicilerimiz bizleri hangi frekanslarla dinliyor? Adana 107.2, Afyonkarahisar 91.5, Alanya 91.9, Ankara 92.4, Antalya 88.7, Bodrum 91.8, Bolu 91.5, Bursa 103, Çanakkale 95, Diyarbakır 91.5, Elazığ 96.4, Erzurum 93.5, Eskişehir 90.7, İstanbul 103, İzmir 92.4, Kayseri 90, Kocaeli 103, Konya 96.7, Malatya 92.4, Marmaris 92.3, Mersin 89.7, Samsun 92.4, Şanlıurfa 94, Tokat 93.6, Trabzon 91.7, Van 105.5 ve Zonguldak 91.5'ten bizleri dinliyor. Tüm Türkiye'ye sesimizin ulaştığı her yere güzel bir gece diliyoruz. Bugün de birbirinden güzel şarkılar ve duygulara tercüman olan şiirler eşlik edecek. Gecenin sesi ışıklar sönünce ortaya çıkar. Mum ışığında dinlenir bu özel şiirler ve özel şarkılar. Yanına da bir fincan kahve ya da çay eşlik etmeli, öyle değil mi? Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin, unutma.
1: Diler Demir'le Gecenin Sesi.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

şarkılara ses, şiire nefes veren programda iki güzel duygusal şarkıyı sizlerle buluşturduk. Siz de geceye güzel bir söz bırakmak istiyorsanız iletişim yollarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25 telefon numaramız. istek@mgm.gov.tr elektronik posta adresimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu Facebook hesabına, tanıtım fotoğrafımızın altına mesajlarınızı bekliyoruz.

Gecenin Sesi, Şems-i Belli'den paylaşacağımız güzel bir şiirle devam ediyor. Üç rengin hikayesini anlatacağız size. Önce bir fon değişikliği yapalım. Sonrasında şiirin duygusuna kapılıp gidelim. Sizler de radyolarınızın sesini biraz daha açın ve bizi dinlemeye devam edin. Gecenin Sesindeki yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Seni ilk gördüğüm gün kırmızılar giymiştin. Gözlerin alev alev. Seviyorum demiştin, hatırlar mısın? İkinci gördüğüm gün yeşiller giymiştin. Yaprak gibi tazeydin. Beni bekle demiştin, hatırlar mısın? Seni son gördüğüm gün sarılar giymiştin. Solan ümitler gibi ve yanında bambaşka biri.

Kırmızıda aşkı, yeşilde ümidi, sarıda ihaneti gördüm. Kırmızı dudaklım, yeşil gözlüm, sarı saçlım, aldattın beni. Ne çabuk unuttun şarkımızı. Gurbete gideni dönmez mi sandın? Gurbete gideni dönmez mi sandın?

zalimlere kan kusup mazlumlara can olan, kağıtla kalemin intizarıdır şiir. Bazen de vurgun yemiş, kalpte kendini bulan, şimşek çakmış bulutun ahuzarıdır şiir. Çağlayan her pınardan, yar elinden su içip, yüreklere bağ örüp, her dalda çiçek açıp, bir kurşun kanadında aşk deryasına uçup, ilham almış şairin kârgüzarıdır şiir. Çekilen her çileyi yanan harda bilerken, kanayan yaraları tımar edip belerken, hayal yığınlarının kepeğini elerken, bent örmüş gözyaşların itirazıdır şiir. Sevda çekmeye dursun, denizler benzer çöle, maşuka namı dizer, ihtiyaç yok bülbüle. İlmek ilmek imgeler yoğrulur dilden dile, Türk ozanın, sazının gülizarıdır şiir. Satır satır dizeler destanlara cüz olur, gönüller dergahında güzelleme söz olur. Demlenir dimağlarda bütünleşir biz olur. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir. Allah'ın kullarına bergüzarıdır şiir.

Ey yar, bu mektubu aldığın demde kara topraklara verdim kendimi. Her şey bana engel oldu alemde. Bir coşkun nehirdim, yıktım bendimi. Benim gönlüm doğuşundan deliydi. Başka dünyaların şaşkın seliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Her şey biter, sel yerine döndü mü?

durmaz. Bahar olur, kış olur. Belki senin gözün yaş olur. Ben garibim, benim gönlüm hoş olur. Sevdiklerim ayda yılda andı mı? Yıldız olur sana ışık tutarım. Bülbül olur pencerende öterim. Yer altında belki rahat yatarım. Yer üstünde çektiklerim dindi mi? Şimdi yaşamayı tatlı bulursun. Koşarsın, gülersin, tez yorulursun. Bir gün olur yine bana gelirsin. Deli gönlün yaşama kandı mı? Deli gönlüm yaşama kandı mı?

Güneş her sabah doğar ama senin istediğin yerden doğmaz. Çalışmadan nasibini kazanacağını düşünme mesela. Hayat her daim çıplak ayakla çimlere basıp yağmur altında ıslanacak kadar romantik değil. Her şeyin bir zamanı var. Senin için yazılanı okumak için uğraşmadan yattığın yerden her şeye kader deme. Emek vermediğin ilişkilerden duygu, inisiyatif, özen de bekleme. Olmaz. Zihnin ve bedenin aynı sistemin parçaları. Onları birbirinden ayırmak için uğraşma. Ayıramazsın da. Birliğin olmadığı yerden beraberlik, dayanışmanın olmadığı yerden anlayış da bekleme. Bir olmayı bilmeden bin olmayı isteme kıymetli dinleyicimiz. Şarkılara ses, şiire nefes veren programda, şarkıları şiirle buluşturduğumuz bu güzel programımızda, saat başı rapor ve haberlerin hemen ardından ikinci saatimizle gecenin sesi devam ediyor olacak. İkinci saatimizde de çok güzel bir şiirle tabii ki açılışımızı yapacağız. Öncesinde duygusal bir şarkı, sonrasında çok özel şiirlerden bir tanesiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

gecenin ruhuna dokusuna uygun şarkılar ve gönül telini titreten şiirler eşliğinde Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam edecek.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihler arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Yalnızlığın tek adresidir gece ve ağlayanların sessiz çığlığıdır gece. Gecenin Sesi Diler Demir'in sunumuyla devam ediyor.

başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim, rengi başka, tadı başka.

Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda 22 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında bir kez daha merhaba diyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Şu dakikalarda Facebook'ta kimler bizimle? Veli Eroğlu, Hüseyin Baser, Ayşe Balamaz, İlyas Aydın, Mithat Kaygı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle kalmaya devam edin. Şarkılara ses, şiire nefes veren programımızda gecenin sesi tüm güzelliğiyle devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor, paylaşalım hemen. Ankara'dan Esra Küçük sıradaki şiiri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza ortak olduğunuz için. Antalya'dan Seçil Tekin sıradaki şiiri kendisine armağan ediyor ve iyi yayınlar.

0: Ankara'dan Tuğba Uslu, sıradaki şiiri sevdiklerime ve aileme armağan etmek istiyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

Çok suçluyuz hakim bey. Bir başkası sizi görmezden geliyor ve onu suçluyor musunuz? Peki siz neden kendinizi görmezden geliyorsunuz? Kendinizi sevmek, kendinizi iyileştirmek, kendi sorunlarınızla ilgilenmek yerine kendinizi unutmayı mı seçtiniz? O zaman neden başkalarında suç arıyorsunuz? Her şeyi ben yaparım, ben yönetirim, onu da bunu da diye diye yüklere yük ekleyip omuz verecek kimse kalmayınca da oturup ağlıyor musunuz? Yıprandığınızın artık farkına varacak mısınız? Candan olayım derken canınızdan, iyi yürekli olayım derken sağlığınızdan mı oldunuz? Beklediğinizi bulamamaktan, kapalı kapıları açamamaktan, hep kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktan mı yıldınız? Hayatın kontrolü bizim elimizde değilken bırakın gerilmeyi artık. Gevşeyin, gevşeyin ve gevşeyin. Su akacağı yolu bulsun, siz de gitmeniz gereken yolu. Bizim yolumuz belli. Gecenin sesinde yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Kim insanlar vardır size sadece var olmanızla bile sıra dışı bir şey yapıyor olduğunuz hissini verirler. Adeta içinizdeki güzelliği çekip çıkarır ve yüzünüze tutarlar. Bunlar iyilik erleri. Onlar bu çağın soyluları, çiçek dirilticileri. Olur da elimizi tutarlarsa bırakmayalım lütfen. Gecenin sesine devam ediyoruz.
1: Gecenin Sesi.

gözlerinin rengi gibi, yüreğinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben ellerini gördüm önce. Toplayan, düzelten, onaran ellerini. Dokunduğuna soluk aldıran, telaşlı, usta, sevecen ellerini. Geç anladım ve inandım. Her gün daha çok inanıyorum. Ellerin, güzel işlerin karıncası. Ellerin, ellerden bıkmış ellerime sığınak. Yüzünün rengi gibi, dudaklarının rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben özverini gördüm önce. İçinden çavlan gibi dökülen özverini. Hep koşan, yürümeyi bilmeyen, hesapsız, gücendirmeyen, saydam özverini. Neye uzansa dirilten, susan, hüzünlenen, sıcak özverini. Geç anladım ve inandım. Gün gün daha çok inanıyorum. Özverin, güzel işlerin arısı. Özverin, sözcüklerden yılmış kafama barınak. Derinin rengi gibi, sesinin rengi gibi, saçların da kendi renginde. Ama ben seni gördüm önce. Gülen, yaşayan, bilen seni. Körpü bir söğüt dalı gibi çırpınan, durduğu yere can veren, gönüllü, duyan, seven seni. Geç anladım ve inandım. Şimdi daha çok inanıyorum. Sen, hayatın ablası, saf olan her şeyin mayası. Sen, eşyalardan usanmış kalbime dayanak. Sevgili arkadaşım benim, sana sevgili arkadaşım diyorum. Budur bizim anladığımız sevdanın tanımı. İşte sana bir aşk şiiri. İçinde sevgilim sözcüğü geçmiyorsa suçun yarısı senin. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi. Çünkü ben de bize yaraşanların sözcüğünü değil, kendisini seviyorum senin gibi.

kendilerine yeni bir hayat icat eden, sonra da o hayatı inşa etmeye çabalayan insanlara iyi davranın. Standart, kusursuz hayatlar yerine özüne yolculuk eden, sadeleşen, sakinleşen insanlara da iyi davranın. Prensiplerden prensip beğenen, prensip edinip yeri geldiğinde anında terk edenler. Tek prensip nedir biliyor musunuz? İnsan kalabilmek. Gecenin sesi devam ediyor.

Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler, ıslanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Alır yürür sıcak mavisi gökyüzünün. Kuşlar döner uzun yağmurlardan sonra bir gün. Bir sızlar yanar içinde büsbütün. Her şeye rağmen ellerin üşür. Üşürsen beni unutma. Yeni dostlar, yeni rüzgarlar gelir geçer. Yosun muydum, kaya mıydım, nasıl unuttular? Kahredersin, başın önüne düşer. Düşerse beni unutma. Düşerse beni unutma.

Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde. Yalnız başına, yapayalnız. Kırılmış kolumuz, kanadımız. Tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz, ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun. Bir çalım, bir kurum hepimizde. Nereden inceyse oradan kopsun.

0: Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar, işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler, eşrefi mahlukat, boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet, yalnız birbirimizi öldürmüşüz. Yalnız birbirimizi öldürmüşüz.
1: Gecenin Sesi.

Bir Gecenin Sesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için, en önemlisi dinlemeye değer bulduğunuz için, dost gecemize ortak olduğunuz için, şiir gecemizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Program yapımcınız ben Diler Demir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere iyi geceler dilerken, gününüz ve geceniz şiir tadında olsun. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile. Ve her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli. Bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Şiirli Geceler Türkiye.

teşekkür ediyorum. Ne güzel kucaklıyor hüzünleri. Ya yalnızlık? Siyah bir iplik gibi sarıyor yürekleri. Gecenin sesi ise çözüyor bütün düğümleri. Yeni sabaha yeni umutlarla uyanmanız dileğiyle. Gecenin sesi İlhan Demir'in sunumuyla

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, dış uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı tarafından 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ne sosyal hesabından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildiğini, genelge ile şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle birlikte organize suç soruşturmalarının bu alanda uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülmesinin hedeflendiğini, ihtiyaç halinde birden fazla savcının görevlendirileceğini, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonun da güçlendirileceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit ve hakarette bulunan sanık Furkan Ay, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme veya yayma suçlarından 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ay, suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bakan Şimşek, programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada Hindistan ve Pakistan uyruklu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enerji Bakanı Saad Bin El Kabi, patlamanın saldırı değil, teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Ve spor, A Milli Futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı D grubu 3. ve son maçını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 5'te başlayacak müsabakada Gorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Makrone Gaurari ve Abbes Akram Zerhuani üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al Ali olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından, ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 21, Berlin parça bulutlu 17, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu 24, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 22, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 26, Taşkent parça bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurnuga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 19, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik parça bulutlu 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki

Programımızda Hüseyin İk'ten Çıktım Şehir Yoluna adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Elazığ türkülerini severek ve dikkatle dinlerim. Farklı bir sesi ve dinlerken beni içine çeken sözlerinin de bir ağırlığı var. Akif Bey'in ağdı olarak da bilinen Hüseyin İk'ten Çıktım Şehir Yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Bendiyle başlayan Harput türküsü de böyle türkülerden. Türküyü ilk dinlediğimde Akif Bey'e üzülmüştüm. Kim bilir başından neler geçti diye de düşünmüştüm. Çünkü bu türkü gibi ağıtların ortaya çıkmasında mutlaka acıklı bir hikaye vardır. Doktor Ömer Koçyiğit bir Harputlu'dan Hüseyinlik türküsünün hikayesini dinledikten sonra Osmanlı arşivinde Harput'ta görev yapmış Akif adındaki tüm memurları araştırmaya başlar. Arşivde önce Akif Efendi'nin ölümü üzerine ailesine verilen maaşla ilgili bir belge bulur. Bir başka belgede devlet hizmetine kaç yaşında girdiğini, ilk görev yerine hangi yıl atandığını bulur ve bu bilgilerden yola çıkarak doğum tarihlerini hesaplar. Sicil defterlerinde o sene doğmuş Akif isimli memurları araştırarak türküdeki kişiye ulaşır. Defterde mevcut tercüme-i hal sayesinde Akif'in görev yaptığı yerlerin listesini çıkarır. Ardından yıllara göre vilayet sannamelerini inceler ve Akif Efendi'nin kayıtlı olduğu memuriyetleri bulur. Hizmetlerinden dolayı ona verilen ödüller ve vefatından sonra çıkarılan hizmet cetvelleriyle biyografisini zenginleştirir. Böylece türküde geçen isimleri araştırarak türkünün hikayesini ortaya çıkarır. Kısaca bir türküden yola çıkarak taşradaki bir telgraf memurunun biyografisini ortaya çıkarır Doktor Ömer Koçyiğit. Türkünün hikayesini bize ilk olarak Harput'ta doğan, Osmanlı'nın son döneminde Harput'ta öğretmenlik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise İstanbul'da ticaretle meşgul olup 1935'te memuriyete dönüp 1954'te emekli olan İhsan Sunguroğlu anlatır. Sunguroğlu, Harput türkülerini asıllarına uygun olarak icra edilmesi için makamlarına göre gruplandırmış, Harputlu okuyucuların icralarını bantlara kaydedip notaya aldırtarak dönemin müzik kültürünün kaybolmamasını sağlamış bir kahraman. 1948 yılında yazmaya başladığı Harput Yollarında isimli kitabının 4 cildini uzun emekler sonucunda yayınlar, fakat 5. cildi tamamlayamadan 1977'de vefat eder. Sunguroğlu eserinin 3. cildinde vakaya istinat eden şarkı ve türküler başlığı altında bu türkünün hikayesini anlatır. Türkünün hikayesini müsaadenizle Sunguroğlu'nun kitabının ilgili bölümünden aktaralım. 1881 tarihinde Elazığ Vilayet Merkezi muhabere memuru, 1887'de Harput'ta yine muhabere memuru ve 1892'de ise Harput Posta Telgraf Müdürü olan yakışıklı, mert ve herkes tarafından sevilen ve sayılan Akif namında bir zat varmış. Kendisi Hüseyinlik'te otururmuş. Sabahları saray yoluyla Harput'a çıkar, akşamları da kalenin alt tarafındaki Deliktaş yolundan Hüseyinliğe inermiş. Harput'un en şen zamanları. Akif bir rivayete göre de uçarı hovarda. Bir yığın dostları arasında gece gündüz eğlence alemlerinde yaşar tozar cinsinden hovarda. Bir sürü de sevdalısı var. İşte Akif böyle ferah yaşarken hiç de beklenmedik bir zamanda Hüseyinlik'ten şehre çıkarken yolda bir kalp kriziyle ölüme gider. Ölüm hadisesi memleketin her köşesinde duyulunca bütün bir şehir halkı ve hele sevgilileri arkasından gözyaşları dökmüşler. Haftalar ve aylarca matem tutmuşlardır. Doktor Ömer Koçyiğit, Sunguroğlu'nun verdiği bilgilerden yola çıkarak Osmanlı arşivinde
tarama yaptığında karşısına Harput Telgraf ve Posta İdaresi'nde baş memurluk yapmış ve 21 Ağustos 1894 tarihinde vefat etmiş Akif Efendi adında biri çıkar. İsmi salnamelerde Akif Efendi, arşiv belgelerinde Mehmet Akif Efendi olarak kayıtlıdır. Türküde genç ömründe hayata veda ettiği vurgulanan Akif Efendi vefat ettiğinde 48 yaşındadır. Vefatından sonra annesi ve eşine maaş tesisi için Mamuretül Aziz vilayetinden Akif Efendi'nin hizmet cetveli gönderilmiştir. Mülkiye tekaüt nezaretince hazırlanan bu cetvele göre Mehmet Akif Efendi'nin çalışma hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Buna göre kendisi 23 yaşındayken muhabere memuru olarak Batman'a atanmıştır. Doktor Koç Yiğit bu bilgiden yola çıkarak Mehmet Akif Efendi'nin 1846 doğumlu olduğunu tespit eder. 25 yıl 3 ay süren devlet memurluğu süresinin 16 yılı aşkın bir süresi Harput'ta geçer. 21 Ağustos 1894'te vefat ettiğinde Harput'ta çalışmaktadır. Doktor Koç Yiğit'in derlediği bilgilere göre 1846'da Bitlis'te dünyaya gelen Akif Efendi esnaftan Hasan Ağa'nın oğludur. Sıbyan Mektebi'nde temel ilimleri alır. Özel hocalardan Arapça İshar, Farsça Gülistan ve Hesap okur. Türkçe okuyup yazabilmenin verdiği avantajla Akif 1868 yılında 22 yaşındayken Harput Telgrafhanesi'nde haberleşme ile ilgili stajına başlar. O zamanlar stajyere şakirt denilirdi ve şakirt olması için gereken 18 yaşını doldurmak, okuma yazma ve ilmi hesabı bilme şartlarını karşılıyordu. Bir sene süren staj, telgrafhanede muhaberatla ilgili tüm eğilimleri tamamlar ve telgraf müdürüyle muallimlerin huzurunda yapılan İspatül Maharet imtihanı sonucunda muhabere memuru olmaya hak kazanır ve Batman Kadranhanesi'ne atanır. Mehmet Akif Efendi, Batman, Diyarbakır, Samsun, Adıyaman, Ergani ve Harput'ta devlet hizmetinde bulunmuş, hayatını sadece muhabere memurluğu yaparak kazanmış bir telgrafçıdır. 48 yaşında Harput'ta vefat ettiğinde ardından yakılan türküde baygın düşüp karalar bağlayan Ati Hanım'ın onun eşi telgrafın başına gelmesini istediği Lütfü ise telgrafhanede onun emrinde çalışan bir memurudur. Akif Efendi'nin ardından bu türkü yakılmasaydı ve asırlardan beri söylenmeseydi, Akif Efendi'nin hayatı merak edilip arşiv belgelerinden araştırılıp yazılmaya değer görülmeyecekti. Akif Efendi geç Osmanlı döneminde telgraf memurluğu yapmış, pek çok devlet görevlisinden sadece biriydi. Onu diğerlerinden farklı kılan telgraf idari görevlileri aldığı terfiler veya ödüller değildi. Bir kasabada memurluk yapan Akif Efendi'nin halk arasında sevilmesi, beklenmedik bir anda ölümü sonrasında ardından bir türkünün yakılmasıydı. Türkünün hikayesinin sözel aktarımı sonucunda Akif Efendi unutulmamış, bir yöre halkının sevgi ve hüznünün yansıması olarak Hüseyinlik türküsünün bugüne ulaşması neticesinde sıradan bir telgraf memuru sıra dışı bir üne kavuşmuş ve tarih sahnesinde kendisine bir yer bulmuştu. Doktor Ömer Koçyiğit'in makalesinde verdiği bilgilerin de yardımıyla türküyü kısaca açıklayalım. Hüseyinlik'ten çıktım şeher yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküden anlaşıldığı kadarıyla Akif Efendi Hüseyinlik'te yaşıyor ve mesai günlerinde evinden çıkıp şehir yolundan Harput'a gidiyordu. Akif Efendi 21 Ağustos 1894'te sıcak bir Harput günü evinden telgrafhaneye giderken
kalp krizinden vefat eder. Türkünün hikayesinden edinildiğine göre Akif'in apansız ölümü Harput'u hüzne boğar. Kasabada aylarca matem tutulur. Mehmet Akif Efendi'nin ağzından böyle bir türkünün yakılması da bu hüznün bir sonucudur. Yas tutanların başında hiç şüphesiz ailesi gelmekteydi. Türkünün ilk satırında Hüseyinlik ve şehir olarak iki yerleşim yeri ismi geçmektedir. Şehir olarak kastedilen yer Sultan Abdülaziz dönemine kadar, şehir merkezi sonrasında ise Mamuretül Aziz Elazığ vilayetine bağlı bir kasaba olan Harput'tur. Bugün Ulukent Mahallesi olarak bilinen Hüseyinlik ise Harput Kalesi'ne en yakın yerleşim merkezlerinden biriydi. Yaya olarak şehre 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyordu. 570 hane ve bir cami olan Hüseyinlik Köyü'nün 1894 yılında 3582 kişilik nüfusunun 2283'ünü Ermeniler, 671'ini ise Müslümanlar teşkil ediyordu. Akif Efendi de bu mahallenin Müslüman ahalisindendi. Telgrafın direkleri sayılmaz, Atihan'ın baygın düşmüş ayılmaz, böyle canlar teneşire koyulmaz, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Eşinin adı Asiye'dir ve bir şekilde türküde Atiye olarak geçmektedir. Lütfü gelsin telgrafın başına, bir tel çeksin Musul'da kardeşine. Bu gençlikte neler geldi başıma, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküde geçen bir diğer isim Lütfü'dür. Sunguroğlu bu kişiyi bizim rahmetli telgrafçı Lütfü olarak tanıtır ve Akif Efendi'nin müdürlüğü sırasında Harput PTT'sinde işe başladığı çok samimi fakat çok sinirli bir şahsiyet olduğunu söyler. Lütfü'nün telgrafhanedeki görevi Musullıktı. Musullar telgrafhanedeki yazışmaları ilgili kişilere ulaştırmakla yükümlüydü. Dolayısıyla türküde geçen Lütfü, Harput telgrafhanesindeki mektupları İsal ile görevli bir Doktor Ömer Koççiğit zaman içinde musulluk görevi ortadan kalktığı için unutulmuştur. Coşkun sular coşa coşa çağlıyor, Sefil Hanım Akif diye ağlıyor, Atiye Hanım karaları bağlıyor, yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Akif'in ölümünü gören bir diğer akrabası ise annesi Esma Hanım'dır. Ve türküdeki Sefil Anam Akif diye ağlıyor dizesi bunu işaret eder. Bu bentte de Atiye Hanım'dan bahsedilir. Hüseyin'in altı serin bahçeler, başıma toplandı hacı hocalar, tabutum kaldırsın gençler kocalar, yazık oldu yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Bu son beyitte ise birçok kasabada olduğu gibi Hüseyinlik'te de halkın dinlenebileceği veya sebze meyve yetiştirdiği bahçelerden bahsedildikten sonra Akif Bey'in ağzından cenazesine gelenlerin ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Hacılar, hocalar derken Akif Bey'in hem dini bilginler hem de diğer bilginler tarafından tanınıp bilindiği ve sevildiğine işaret edilmekte. Okumuş yazmış ile sıradan insanların Akif Efendi'nin cenazesinde buluştuğunun farklı bir ifadesi. Çok kalabalık bir cenaze töreni olduğunu söylemiş olmakta. Türkü ve hikayesi bu sevgili dinleyenler. Bu hikayeyi bize aktaran İsmail Güleç. Sevgili dinleyenlerimiz şimdi hikayesini aktardığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Malatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen, yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, gece 12'den öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu salmak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156.215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Komon Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı 17 derece. Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 21, Berlin parça bulutlu 17, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Londra az bulutlu 19, Madrid az bulutlu 24, Moskova parça bulutlu 17, Paris az bulutlu 25, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma az bulutlu 23, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana parça bulutlu 19, Bağdat az bulutlu 34, Bakü az bulutlu 22, Bişkek az bulutlu 20, Duşanbe parça bulutlu 23, Kabil az bulutlu 16, Kerkük az bulutlu 29, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 31, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 26, Taşkent parça bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parça bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 22, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parça bulutlu 19, Sydney az bulutlu 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurnuga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parça bulutlu 19, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik parça bulutlu 21, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programından hepinize merhaba. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte bugün Türk pop müziğinin görünmeyen ama en güçlü kahramanlarından birini anıyoruz. Bir şarkıyı unutulmaz yapan nedir? Melodisi mi yoksa sözleri mi? Bugün kelimeleriyle milyonların kalbine dokunan bir isimle birlikteyiz. Şarkılara ruh veren, duyguları en yalın haliyle anlatan bir söz ustası, Çiğdem Talo. Onun kaleminden çıkan her söz bir şiir gibi akar ve o sözler yıllar geçse de hafızalardan silinmez. Şimdi programımıza sanatçının sözlerini yazdığı, Zerrin Özer'in seslendirdiği bir şarkısıyla başlıyoruz. Her şey seninle güzel.

Çiğdem Talo. 1940'lı yıllarda başlayan hayat yolculuğu onu Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından biri haline getirdi. Özellikle 1970'li yıllarda Türk pop müziğinin altın döneminde yazdığı sözlerle adını zirveye taşıdı. En önemli işbirliklerinden biri ise besteci Melih Kibar'la oldu. Bu ikili Türk pop müziğinde unutulmaz eserlere imza attı. Talo'nun sözlerinde en dikkat çeken unsur doğallık ve samimiyet. Sanki bir şarkı değil, bir insanın iç sesi konuşur. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve Erol Evgin'in seslendirdiği İşte Öyle Bir Şey adlı şarkısını dinliyoruz.

Çiğdem Talun'un kalemi ne süslü ne de ağırdır ama etkileyicidir. Onun sözlerinde aşk vardır, ayrılık vardır, umut vardır ve en önemlisi hayat vardır. Çiğdem Talo, gündelik dili şiire dönüştürme gücüne sahiptir. Bu yüzden yazdığı şarkılar herkesin kendinden bir parça bulabileceği kadar gerçek ve yakındır. Programımıza Erol Evgin'in seslendirdiği Bir de Bana Sor adlı eserini dinleyerek devam ediyoruz.

1970'ler Türk pop müziğinin altın yılları sevgili dinleyenler. Ve bu dönemin en güçlü sözlerinden birçoğu Çiğdem Talu'ya aittir. Onun kalemi dönemin ruhunu, aşklarını, hayal kırıklıklarını ve umutlarını en doğru şekilde yansıtmıştır. Erol Evgin, Ajda Pekkan ve daha birçok sanatçı onun sözlerini seslendirmiştir. Ve bu eserler yıllar geçse de eskimemiştir. Şimdi yine Erol Evgin'in sesinden dinlediğimiz Söyle Canım adlı eserine kulak veriyoruz.

yağmurlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkı.

İstersen dön tüm dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla.

Çiğdem Talun'un sözleri yalnızca bir döneme değil, her döneme hitap eder sevgili dinleyenler. Onun yazdığı şarkılar bugün hala dinleniyor, hala hissediliyor. Çünkü o insanın en temel duygularını yazdı ve bunu en sade haliyle yaptı. Belki de bu yüzden onun sözleri hiç eskimedi. Yeni Türkü'nün söylediği şarkılardan birine kulak veriyoruz şimdi. Aşk Yeniden.

Sevgili dinleyenler, bugün İz Bırakanlar programında kelimeleriyle kalplere dokunan bir sanatçıyı andık. Çiğdem Talo. O, görünmeden iz bırakanlardan, sesiyle değil, sözleriyle yaşayanlardan. Bir şarkının en derin yerinde, bir cümlenin en sade halinde. Hep onun izine rastlarız. Ve bir kez daha anlarız ki, bazen bir şarkıyı unutulmaz yapan sadece bir cümledir. Sevgili dinleyenler, programımıza Erol Evgin'le tanıdığımız, sevdiğimiz bir şarkısıyla veda ediyoruz. Sevdan Olmasa. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında buluşmayı diliyor, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, müzikte kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Salı günü Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 16-42, Diyarbakır 17-39, Gaziantep 20-30, Kilis 21-33, Mardin 26-37, Şanlıurfa 26-37 ve Siirt 22-38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nin batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ato Kongrezyum'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında partililere hitap etti. İktidarları döneminde hayata geçirilen projelerle Türkiye'yi her alanda çağa atlattıklarını belirten Erdoğan, bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik, dedi. Erdoğan, Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini, reform ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, söz konusu kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerine 24 Haziran Çarşamba günü başlanacağını açıkladı. 4. Yargı Reformu Stratejisi belgesi kapsamında hazırlanan ve 30 maddeden oluşan kanun teklifi, idari yargıda davaların uzama sorununu çözecek ve mahkemelerin iş yükünü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik görüşmelerin gerçekleştirildiği İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Vance, hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını, nihai bir anlaşmaya ulaşılması için güçlü bir temel oluşturulduğunu söyledi. Vance, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döneceğini ancak teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde de çalışmaya devam edeceğini kaydetti. İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bunun İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı olduğunu belirtti. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek genel seçimlerde ülkeye liderlik edecek en iyi isim olarak görmediğini kabul ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, partiye yeni bir lider seçilene kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. Ve spor, milli yüzücüler Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Common Kupası'nda 6'sı altın 4'ü gümüş olmak üzere 16 madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre Türk sporcular erkeklerde 419 puanla ikinci, kadınlarda 347 puanla üçüncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla ikinci oldu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım başladı. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda 40 baş pehlivan kol bağlayacak. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde geçen yıl baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazanmıştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe kapatıldığından ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ila 9. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ila 4. kilometrelerinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Haziran Salı günü yurdumuzun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Van, Bingöl ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Haziran Perşembe günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Karabük, Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Amasya, Tokat, Van, Bitlis ve Muş çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşığı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi. Her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızda Hüseyinlik'ten Çıktım Şehir Yoluna adlı türkünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Elazığ türkülerini severek ve dikkatle dinlerim. Farklı bir sesi ve dinlerken beni içine çeken sözlerinin de bir ağırlığı var. Akif Bey'in ağdı olarak da bilinen Hüseyinlik'ten Çıktım Şehir Yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Bendiyle başlayan Harput türküsü de böyle türkülerden. Türküyü ilk dinlediğimde Akif Bey'e üzülmüştüm. Kim bilir başından neler geçti diye de düşünmüştüm. Çünkü bu türkü gibi ağıtların ortaya çıkmasında mutlaka acıklı bir hikaye vardır. Doktor Ömer Koçyiğit, bir Harputlu'dan Hüseyinlik türküsünün hikayesini dinledikten sonra Osmanlı arşivinde Harput'ta görev yapmıştı.

yapmış, Akif adındaki tüm memurları araştırmaya başlar. Arşivde önce Akif Efendi'nin ölümü üzerine ailesine verilen maaşla ilgili bir belge bulur. Bir başka belgede devlet hizmetine kaç yaşında girdiğini, ilk görev yerine hangi yıl atandığını bulur ve bu bilgilerden yola çıkarak doğum tarihlerini hesaplar. Sicil defterlerinde o sene doğmuş Akif isimli memurları araştırarak türküdeki kişiye ulaşır. Defterde mevcut tercüme-i hal sayesinde Akif'in görev yaptığı yerlerin listesini çıkarır. Ardından yıllara göre vilayet salnamelerini inceler ve Akif Efendi'nin kayıtlı olduğu memuriyetleri bulur. Hizmetlerinden dolayı ona verilen ödüller ve vefatından sonra çıkarılan hizmet cetvelleriyle biyografisini zenginleştirir. Böylece türküde geçen isimleri araştırarak türkünün hikayesini ortaya çıkarır. Kısaca bir türküden yola çıkarak taşradaki bir telgraf memurunun biyografisini ortaya çıkarır Doktor Ömer Koçyiğit. Türkünün hikayesini bize ilk olarak Harput'ta doğan, Osmanlı'nın son döneminde Harput'ta öğretmenlik, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise İstanbul'da ticaretle meşgul olup 1935'te memuriyete dönüp 1954'te emekli olan İhsan Sunguroğlu anlatır. Sunguroğlu, Harput türkülerini asıllarına uygun olarak icra edilmesi için makamlarına göre gruplandırmış, Harputlu okuyucuların icralarını bantlara kaydedip notaya aldırtarak dönemin müzik kültürünün kaybolmamasını sağlamış bir kahraman. 1948 yılında yazmaya başladığı Harput Yollarında isimli kitabının 4 cildini uzun emekler sonucunda yayınlar, fakat 5. cildi tamamlayamadan 1977'de vefat eder. Sunguroğlu eserinin 3. cildinde vakaya istinat eden şarkı ve türküler başlığı altında bu türkünün hikayesini anlatır. Türkünün hikayesini müsaadenizle Sunguroğlu'nun kitabının ilgili bölümünden aktaralım. 1881 tarihinde Elazığ Vilayet Merkezi muhabere memuru, 1887'de Harput'ta yine muhabere memuru ve 1892'de ise Harput Posta Telgraf Müdürü olan yakışıklı, mert ve herkes tarafından sevilen ve sayılan Akif namında bir zat varmış. Kendisi Hüseyinlik'te otururmuş. Sabahları saray yoluyla Harput'a çıkar, akşamları da kalenin alt tarafındaki Deliktaş yolundan Hüseyinli'ye inermiş. Harput'un en şen zamanları. Akif bir rivayete göre de uçarı hovarda. Bir yığın dostları arasında gece gündüz eğlence alemlerinde yaşar tozar cinsinden hovarda. Bir sürü de sevdalısı var. İşte Akif böyle ferah yaşarken hiç de beklenmedik bir zamanda Hüseyinlik'ten şehre çıkarken yolda bir kalp kriziyle ölüme gider. Ölüm hadisesi memleketin her köşesinde duyulunca bütün bir şehir halkı ve hele sevgilileri arkasından gözyaşları dökmüşler. Haftalar ve aylarca matem tutmuşlardır. Doktor Ömer Koçyiğit, Sunguroğlu'nun verdiği bilgilerden yola çıkarak Osmanlı arşivinde tarama yaptığında karşısına Harput Telgraf ve Posta İdaresi'nde baş memurluk yapmış ve 21 Ağustos 1894 tarihinde vefat etmiş Akif Efendi adında biri çıkar. İsmi salnamelerde Akif Efendi, arşiv belgelerinde Mehmet Akif Efendi olarak kayıtlıdır. Türküde genç ömründe hayata veda ettiği vurgulanan Akif Efendi vefat ettiğinde 48 yaşındadır. Vefatından sonra annesi ve eşine maaş tesisi için Mamuretül Aziz vilayetinden Akif Efendi'nin hizmet cetveli gönderilmiştir. Mülkiye tekaüt nezaretince hazırlanan bu cetvele göre Mehmet Akif Efendi'nin çalışma hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Buna göre kendisi 23 yaşındayken muhabere memuru olarak Batman'a atanmıştır. Doktor Koçyiğit bu bilgiden yola çıkarak Mehmet Akif Efendi'nin
1846 doğumlu olduğunu tespit eder. 25 yıl 3 ay süren devlet memurluğu süresinin 16 yılı aşkın bir süresi Harput'ta geçer. 21 Ağustos 1894'te vefat ettiğinde Harput'ta çalışmaktadır. Doktor Koç Yiğit'in derlediği bilgilere göre 1846'da Bitlis'te dünyaya gelen Akif Efendi esnaftan Hasan Ağa'nın oğludur. Sıbyan Mektebi'nde temel ilimleri alır. Özel hocalardan Arapça İshar, Farsça Gülistan ve Hesap okur. Türkçe okuyup yazabilmenin verdiği avantajla Akif 1868 yılında 22 yaşındayken Harput Telgrafhanesi'nde haberleşme ile ilgili stajına başlar. O zamanlar stajyere şakirt denilirdi ve şakirt olması için gereken 18 yaşını doldurmak, okuma yazma ve ilmi hesabı bilme şartlarını karşılıyordu. Bir sene süren staj, telgrafhanede muhaberatla ilgili tüm eğilimleri tamamlar ve telgraf müdürüyle muallimlerin huzurunda yapılan İspatül Maharet imtihanı sonucunda muhabere memuru olmaya hak kazanır ve Batman Kadranhanesi'ne atanır. Mehmet Akif Efendi, Batman, Diyarbakır, Samsun, Adıyaman, Ergani ve Harput'ta devlet hizmetinde bulunmuş, hayatını sadece muhabere memurluğu yaparak kazanmış bir telgrafçıdır. 48 yaşında Harput'ta vefat ettiğinde ardından yakılan türküde baygın düşüp karalar bağlayan Ati Hanım'ın onun eşi telgrafın başına gelmesini istediği Lütfü ise telgrafhanede onun emrinde çalışan bir memurudur. Akif Efendi'nin ardından bu türkü yakılmasaydı ve asırlardan beri söylenmeseydi, Akif Efendi'nin hayatı merak edilip arşiv belgelerinden araştırılıp yazılmaya değer görülmeyecekti. Akif Efendi geç Osmanlı döneminde telgraf memurluğu yapmış, pek çok devlet görevlisinden sadece biriydi. Onu diğerlerinden farklı kılan telgraf idari görevlileri aldığı terfiler veya ödüller değildi. Bir kasabada memurluk yapan Akif Efendi'nin halk arasında sevilmesi, beklenmedik bir anda ölümü, sonrasında ardından bir türkünün yakılmasıydı. Türkünün hikayesinin sözel aktarımı sonucunda Akif Efendi unutulmamış, bir yöre halkının sevgi ve hüznünün yansıması olarak Hüseyinlik türküsünün bugüne ulaşması neticesinde sıradan bir telgraf memuru sıra dışı bir üne kavuşmuş ve tarih sahnesinde kendisine bir yer bulmuştu. Doktor Ömer Koçyiğit'in makalesinde verdiği bilgilerin de yardımıyla türküyü kısaca açıklayalım. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküden anlaşıldığı kadarıyla Akif Efendi Hüseyinlik'te yaşıyor ve mesai günlerinde evinden çıkıp şehir yolundan Harput'a gidiyordu. Akif Efendi 21 Ağustos 1894'te sıcak bir Harput günü evinden telgrafhaneye giderken kalp krizinden vefat eder. Türkünün hikayesinden edinildiğine göre Akif'in apansız ölümü Harput'u hüzne boğar. Kasabada aylarca matem tutulur. Mehmet Akif Efendi'nin ağzından böyle bir türkünün yakılması da bu hüznün bir sonucudur. Yas tutanların başında hiç şüphesiz ailesi gelmekteydi. Türkünün ilk satırında Hüseyinlik ve şehir olarak iki yerleşim yeri ismi geçmektedir. Şehir olarak kastedilen yer Sultan Abdülaziz dönemine kadar şehir merkezi, sonrasında ise Mamuretül Aziz Elazığ vilayetine bağlı bir kasaba olan Harput'tur. Bugün Ulukent Mahallesi olarak bilinen Hüseyinlik ise Harput Kalesi'ne en yakın yerleşim merkezlerinden biriydi. Yaya olarak şehre 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyordu. 570 hane ve
bir cami olan Hüseyinlik Köyü'nün 1894 yılında 3582 kişilik nüfusunun 2283'ünü Ermeniler, 671'ini ise Müslümanlar teşkil ediyordu. Akif Efendi de bu mahallenin Müslüman ahalisindendi. Telgrafın direkleri sayılmaz, Atiha'nın baygın düşmüş ayılmaz. Böyle canlar teneşire koyulmaz. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Eşinin adı Asiye'dir ve bir şekilde türküde Atiye olarak geçmektedir. Lütfü gelsin telgrafın başına, bir tel çeksin Musul'da kardeşine. Bu gençlikte neler geldi başıma, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Türküde geçen bir diğer isim Lütfü'dür. Sunguroğlu bu kişiyi bizim rahmetli telgrafçı Lütfü olarak tanıtır ve Akif Efendi'nin müdürlüğü sırasında Harput PTT'sinde işe başladığı çok samimi fakat çok sinirli bir şahsiyet olduğunu söyler. Lütfü'nün telgrafhanedeki görevi Musullıktı. Musullular telgrafhanedeki yazışmaları ilgili kişilere ulaştırmakla yükümlüydü. Dolayısıyla türküde geçen Lütfü, Harput Telgrafhanesi'ndeki mektupları İshal ile görevli bir Doktor Ömer Koççi'yi zaman içinde Musullık görevi ortadan kalktığı için unutulmuştur. Coşkun sular coşa coşa çağlıyor. Sefil Hanım Akif diye ağlıyor. Atiye Hanım karaları bağlıyor. Yazık oldu yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Akif'in ölümünü gören bir diğer akrabası ise annesi Esma Hanım'dır. Ve türküdeki Sefil Anam Akif diye ağlıyor dizesi bunu işaret eder. Bu bentte de Atiye Hanım'dan bahsedilir. Hüseyin'in altı serin bahçeler, başıma toplandı hacı hocalar. Tabutum kaldırsın gençler kocalar. Yazık oldu yazık şu genç ömrüme. Bilmem şu feleğin bana cevrine. Bu son beytte ise birçok kasabada olduğu gibi Hüseyinlik'te de halkın dinlenebileceği veya sebze meyve yetiştirdiği bahçelerden bahsedildikten sonra Akif Bey'in ağzından cenazesine gelenlerin ne kadar kalabalık olduğu anlatılıyor. Hacılar, hocalar derken Akif Bey'in hem dini bilginler hem de diğer bilginler tarafından tanınıp bilindiği ve sevildiğine işaret edilmekte. Okumuş yazmış ile sıradan insanların Akif Efendi'nin cenazesinde buluştuğunun farklı bir ifadesi. Çok kalabalık bir cenaze töreni olduğunu söylemiş olmakta. Türkü ve hikayesi bu sevgili dinleyenler. Bu hikayeyi bize aktaran İsmail Güleç. Sevgili dinleyenlerimiz şimdi hikayesini aktardığımız bu türküye kulak verelim.

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşünceye dek sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşığı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 17-30 derece, Bilecik 15-28, Bursa 18-31, Çanakkale 20-31, Edirne 17-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-29, Sakarya 18-28, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 13-28 derece, Aydın 22-37, Denizli 20-34, Kütahya 13-26, İzmir 20-34, Manisa 20-34, Muğla 18-34 ve Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı ve çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 23-32 derece, Antalya 25-37, Burdur 15-31, Hatay 22-29, Isparta 15-29, Kahramanmaraş 21-33, Mersin 25-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 14-28 derece, Ankara 13-29, Çankırı 11-29, Eskişehir 13-28, Karaman 14-28, Kayseri 12-27, Kırıkkale 13-28, Kırşehir 13-27, Konya 16-28, Nevşehir 11-25, Niğde 13-26, Sivas 10-26 ve Yozgat 10-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 15-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 13-30, Kastamonu 9-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 13-28 derece, Artvin 16-24, Bayburt 10-28, Çorum 11-26, Giresun 19-25, Gümüşhane 13-29, Ordu 18-25, Rize 20-26, Samsun 18-27, Sinop 18-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 21-24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Hakkari, Bitlis ve Şırnak hariç bölge geneli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatısında, kuzey ve kuzeybatı, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağrı 10-30 derece, Ardahan 8-24, Bingöl 16-33, Bitlis 13-29, Elazığ 18-33, Erzincan 15-30, Erzurum 10-24, Hakkari 17-31, Iğdır 20-33, Kars 9-23, Manatya 17-29, Muş 15-30, Tunceli 16-33, Şırnak 25-36 ve Van 13-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu.